Divanelikte Sıdkı ismin buldum divanelikte içtim şarabını mestanelikte.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Gündüz Haram Yemez'den alınan bir Nevşehir türküsüyle başlıyoruz. Ağaçlıktan arar gelir. Özgür Eren sizinle.

Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Dam üstünde çul sarar. Kaynak kişi Aşık Ali Kızıltuğ, söyleyen Kubilay Dökmetaş.

Seher Yeli, Aşık Süleyman Elver'den alınan Malatya türküsüyle devam ediyor. Güzel, gel beri, gel beri. Süleyman Yıldız sizinle.

Bana medet senden olur efendim. Aşılmaz dağların dost, ardında kaldım. Eller dosta doğru çeker göçünü. Elsiz, viranede, çöllerde kaldım. Bir Sultan Abdal'dan alınan bu türküyü Sevcan Orhan söylüyor.

Abdullah Tunç'tan alınan Mehmet Özbey'in derlediği Elazığ türküsünde Lütfü Ortakale'yi dinleyeceğiz. Yüksek minarelerde kandiller yanar.

Bir Seher yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Eledir oğul, eledir. Sibel Güzel sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Resmi gazetede yayımlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan kritik önemdeki değişikliklerle çocukların silah ve bıçak erişimi, ceza sorumluluğu, dijital riskler ve infaz süreçleri yeniden düzenlendi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan emniyet teşkilatı mensuplarını tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil,

Yeni birikimi dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar e-devletten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Katil İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirerek Lübnanlıları göçe zorluyor.

Spor. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Boluspor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz İstanbul'a. İstanbul Radyosu stüdyolarına sevgili TRT Türkü dinleyicileri. 7 haberlerin ardından birlikteyiz. TRT Türkü'de sabah başladı efendim. Bugün 18 Ağustos Salı. Sevgili dinleyicilerimiz, güzel, mutlu, sağlıklı, iyi bir gün sizlerle olsun sevgili dinleyicilerimiz. Yayın ekibi olarak hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz. Bizler yapımcımız Nuray Soy'dan, teknik yönetmenimiz Servet Sever, spikeriniz ve ben Muammer Demiröz yaklaşık 3 saat önce birlikteyiz efendim. Programımızda hava ve yol durumunun ayrıntılarına yer vereceğiz. 8'den sonra da sizden gelen mesajlara, görüşlere yer vermeye çalışacağız zamanımız yettiğince sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Sizleri Nazlı Saraç Orak'la selamlıyoruz. Sanatçı, yanarım aşkına can yar diyor.

Erzurum türküsüyle Kenan Tuna sizlerleydi. Muzaffer Sarı Söze'nin Seyfettin Sığmaz'dan derlediği türküyü söyledi. Aşağıdan gelirem yüküm eriktir. Saatimiz 7.16, TRT Türkü'de sabah Orta Anadolu türküsüyle devam ediyor. Büyük Usta Neşet Ertaş alıyor sırayı programımızda. Bünyanlılar.

Ağrı Eleşkirt yöresinden Burhan Çaçan türküsünü Şerife Hatun söyledi. Tarama yar tarama. Programımız Rize Hemşin türküsüyle devam ediyor. Gökhan bir ben söyleyecek şimdi. Yüksek dağlara kar var.

Erzincan Kemaliye yöresinden Mustafa Özgül türkü söylüyor. Selma Alagöz söyledi. Adam mı ağlatan oldum. Saatimiz 7.30 sevgili dinleyiciler. Programımızda şimdi sırada Yoldurumu var. Anadolu Otoyolu'nun 11-17. kilometreleri arasında Kocalar Tesis mevki, Ankara istikametinde yol üst yapısına meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe

0: kapatılacaktır. Söz konusu kesim 17 Ağustos 28 Ağustos tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup çalışmalar süresince trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar her hafta pazartesi günleri saat 8'de başlayıp cuma günleri saat 17'de tamamlanması planlanarak yol trafiğe açılacaktır. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastalı Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar süresince Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. Çalışmalar her gün akşam 22 ile sabah 6 saatler arasında yapılacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı, 1. Bölge Hududu arasında yer alan O4 Otoyolu'nda İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Aydın Deniz Otoyolu'nun 10-11. Kilometreleri arasında Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kemer ayrımı Burdur yolunun 0-1. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü şekilde verilmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31-26. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Tokat-Niksar yolunun 24-34. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa-Yalova 1. Bölge Hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti 1-3. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak verilmektedir. Ve İkizdere-İspir yolunun 3-22. Kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Yol durumu.
0: Saatimiz 7.34, İslam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah Giresun türküsüyle devam ediyor. Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlediği türküyü Bülent Aslan'dan dinliyoruz. Yayla çimeni budur.
2: Çay yaptım.

Saatimiz 7.41. Muzaffer Sarı Sözen türküsüydü. Neşe Gül Polat söyledi, Burçak Tarlası dedi. Şimdi TRT Türkü'de sabahta mikrofona Mehmet Seske geliyor. Mehmet Özbey'in Sıddık Doğan'dan derlediği türküyü söyleyecek. Ayağında Yemeni.

Tokat Reşadiye türküsünü Mine Yalçın'dan dinledik. Yücel Paşmakçı'nın Mihrican Bahar'dan derlediği türküyle sizlerledi sanatçı. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadım? Saatimiz 7.48. Programımız Sinop yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sabahat Karakulakoğlu'nun Müre Tarabuş'tan derlediği türküyü dinleyeceğiz şimdi.

Urgancı Hüseyin'den derlenen Çankırı türküsünü Gülşen Kutlu söyledi. Bağ girdim, üzüm yok. Şimdi Burhan Kedir gelecek mikrofona Zonguldak türküsüyle. Kiraz aldım dikmeden.

0: Ahmet Yamacı'nın Hüseyin Çelik'ten derlediği Sakarya Türküsü'nü Semra Bağcı'dan dinledik. Allı yazma başında. Saatimiz 8'i 3 dakika geçiyor. Programımız hava durumuyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdenizlerin Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'e Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu.

güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normallerin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Bursa ve Çanakkale 32 derece, İstanbul 29 derece, Kırklareli 34 derece, Ege bölgesi. Denizli ve Manisa 35 derece, İzmir 33 derece, Uşak 29 derece. Akdeniz, Adana ve Antalya 34 derece, Burdur 32 derece, Hatay 30 derece. İç Anadolu, Ankara 31 derece, Eskişehir 30 derece.

0: Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 35 derece, Gaziantep 33 derece, Mardin 32 derece ve Şanlıurfa 34 derece.
1: Hava durumu.
0: Hava durumunun ayrıntılarını paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. İstanbul Türküsü var sırada. Özgür Eren söyleyecek Muzaffer Sarı Sözen'in Orhan Veli'den derlediği türküyü. En tarihi ala benziyor.

Rüstem Avcı söyledi, dut yedim, duttu beni. Tekirdağ yöresinden Haşim Şekip Işık'tan derlenen türküydü sevgili dinleyiciler. Bakıyorum mesajlarınıza göz atmaya başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Kimden nereden ulaşmış? Turan Akman Erkılıç, günaydın demiş. Selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz kadim dinleyicilerimizden. Tüm dinleyicilere sağlık ve esenlikler dolu bir gün olsun demiş. Ve Turan Akman Erkılıç bir türkü isteğinde bulunmuş. Ay doğdu suya düştü, narini narini kurban adlı türküyü rica etmiş ve bu türküyü az sonra yerine getireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, hediye edeceğiz. Turan Akman Erkılıç da bu türküyü öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Ailesine de armağan etmiş. Dostlarına Turan Akman Erkılıç ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Bakıyorum başka dinleyicilerimiz. İhsan Özdoğan yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Dostlarına armağan ediyor. Nevşehir Gülşehir'den aramıza katılmış. Her zaman olduğu gibi bir başka kadim dinleyicimiz. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlamış. Sevgiler, günaydın demiş. Zeki Özceylan, günaydın. Merzifon'dan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü arkadaşlarına armağan ediyor. İdris Şen Giresun Bulancak'tan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Mahalle sakinlerine de armağan etmiş. İdris Şen, İsmet Paşa mahallesi sakinlerine. Osman İnan Ankara'dan günaydın demiş. Sıradaki türküyü İzmir'deki yakınına armağan ediyor. Hüseyin Çiçek Çiçeğe armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, armağan ediyoruz. Yusuf Ziya Gönen de Konya Çumra'dan selamlamış. İyi yayınlar demiş. Hemşehrilerine ve yakınlarına armağan ediyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'den bizi selamlayan bir başka kadim dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de sıradaki türküyü armağan edelim. İbrahim Özü Doğru, günaydın, hayırlı sabahlar. Çorum'dan selamlamış bize. Sıradaki türküyü ailesine ve dostlarına, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor İbrahim Özü Doğru. Paylaşmaya devam edeceğiz zamanımız yettiğince sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi Fatih Kısaparmak'tan dinliyoruz Narinim.

Duyan'dan derlediği Bursa türküsünü Gülcan Kaya Aral söylediği Zeytinyağlı Yiyemem. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan selamlamış, ailesine armağan ediyor. Ali Yavuz günaydın, Yalova'dan selamlamış bizi dinleyicimiz. Güvenlik güçlerine ve doktorlara, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Bize kolaylıklar diliyoruz, görevlerinde armağan ediyoruz sıradaki türküyü. İlhami Uyar, Kocaeli Darıca'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Çakmaktaş, Sakarya'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Selim Onay, günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Sefai Özdemir, Bartın Çayırköy'den günaydın, güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Ömer Akaryalı, Sakarya'dan günaydın. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlamış. Sevgiler, günaydın demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor, dostlarına. Mustafa Telli, Kayseri'den günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Kolay gelsin. Sıradaki türküyü mesai arkadaşlarına ve torunlarına armağan ediyor. Hatice Ünal, Acıpayam Kerekçi'den günaydın, İyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Bayram Gökşen Fethiye'den selamlamış, ailesini armağan ediyor. İbrahim Gümüş, Anamur'dan selamlamış bizi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü Antalya'daki torunu Eylül'e ve aile üyelerine armağan ediyor. İbrahim Gümüş, Ali Aydoğdu, Trabzon'dan selamlamış. Yomra Özilma.

armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Halil Albayrak, Samsun ilk adımdan selamlar. Sıradaki türküyü Ladik Arnavutlar Mahallesi'nde oturan akrabalarıma armağan ediyorum demiş. Zübeyir Yılmaz, Hatay Altınözü Kozkales köyünden selamlamış. Sıradaki türküyü eşine ve torunlarına armağan ediyor. Hamza Gedik, Giresun Tirebolu Ataköy'den selamlamış bizi. Sıradaki eseri yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor Hamza Gedik. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Kırklareli türküsüyle Soner Özbilen gelecek mikrofona. Faruk Yılmaz'dan derlenen türküyü söyleyecek. Abre Süleyman'a.

Hediye Hüseyin söyledi, Rumeli türküsüyle sizlerleydi sanatçı, altın tabakta vişne dedi. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlamış bizi, günaydın, iyi yayınlar, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün olsun demiş, dostlarına armağan ediyor. Turgut Eren günaydın demiş, Eskişehir'den selamlamış yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine, hemşehrilerine armağan ediyor. Hasan Yalmancıoğlu İzmir Dikili'den selamlamış, sıradaki türküyü eşime, torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Pazarcı arkadaşlarına da, pazar esnaflarına da biz de hayırlı işler diliyoruz, armağan olsun esnaf dinleyicilerimize de. Erdoğan Oktay günaydın, Ayas Yumurtalık'tan selamlamış bizi, dostlarına ve torunlarına armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlamış, sıradaki türküyü yayın ekibine, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Murat Odabaşı günaydın, mutlu sabahlar demiş, Ünye'den selamlamış bizi, yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz iyi dilekleriniz için. Ve sıradaki türküyü Murat Odabaşı ve sevdiklerine armağan edelim. Ümit Sağlam Dinar Hacıbeşli'den selamlamış, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz, sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına, hemşehrilerine armağan ediyor. İlyas Aydın da dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Bir başka kadim dinleyicimiz aramıza katılmış iyi dileklerle. Mehmet Çay hayırlı sabahlar, Muğla Kabakdere Çatak Mahallesi'nden selamlamış bizi, armağan olsun, sıradaki türkü diyoruz. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu huzurlu bir gün olsun demiş, sıradaki türküyü sevdiklerime, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş, yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz Abdurrahman Aksoy'a ve sevdiklerine de, tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan olsun diyoruz, sıradaki türkü. Şimdi Ali Çakar'ı dinleyeceğiz. Balıkesir türküsüyle mikrofona gelecek sanatçı Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Şen Sesen derlediği türküyle.

Önce Balıkesir türküsüyle Ali Çakar'ı dinledik. Arabamın İspiti dedi. Sonra da az önce Manisa türküsüyle Mustafa Özcan'ı dinledik. Hasan Avcı'dan derlenen türküyü söyledi. Ateş attım samana dedi sanatçımız. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlamış. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türkü. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden selamlamış. Güvenlik güçlerine ve dostlarına armağan ediyor. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan'dan selamlamış. Fahri Özdemir günaydın hayırlı sabahlar Osmaniye'den selamlar. Sıradaki türküyü Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli personele armağan ediyor. Kolaylıklar diliyoruz biz de görevlerinde armağan olsun sıradaki türkü. Osman Çokyaman günaydın Van Erciş'ten selamlamış bizi. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü torunlarıma ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Yayın ekibine de teşekkür ediyoruz. Mehmet Gürbüz Kahramanmaraş'tan selamlamış. Şaban Dişli bir başka kadim dinleyicimiz selamlamış bizi, kolaylıklar diliyorum demiş. Mesajınız için teşekkürler. Şaban Dişi, sıradaki türkü size ve sevdiklerinize de armağan olsun. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış, dostlarına armağan ediyor. İlyas Öztürk, Burdur Teferi'den selamlamış, günaydın. Hüseyin Şahin, Almanya'dan selam olsun demiş. Sıradaki türküyü dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Recep Kalkan, Afyon İşehisar'dan selamlamış. Oktay Gül, Ardahan'dan günaydın demiş. Isparta Uluborlu'daki eşine ve çocuklarına armağan ediyor. İsmail Akgün Hasköy Araklı Trabzon'dan selamlamış. Suna Koçak bizim kadim dinleyicimiz eksik olmasın mesajlarıyla yine yalnız bırakmamış. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Suna Koçak ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz sıradaki türkü. Eskişehir türküsü var sırada. Muzaffer Sarı Söze'nin Ayşe Yürekli'den derlediği türküyü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Aynam düştü yerlere.

Oğuz Doğan Cengiz söyledi. Deniz Acıbayan türküsüydü. Nihat Kaya'nın Süleyman Uğur'dan derlediği türküyle sizlerleydi. Sanatçı Ak Entari Geyme dedim. Kazım Ülgü, Osmaniye ve Bahçebektemir köyünden selamlar demiş. Aileme, hemşehrilerime ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Dostlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Rıza Güneş günaydın demiş Bartın'dan. Hayırlı sabahlar, selamlar, iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlar, sevgiler, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve yayın ekibine TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Hamza Akkurt, Samsun 19 Mayıs'tan günaydın, hayırlı sabahlar dilekleriyle aramıza katılmış. Bekir Gültekin, Kayseri'den selamlar, mutlu günler diliyorum demiş. Yayın ekibine, dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlamış. Bize hayırlı günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ergün Tontu, Darende'den hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü aileme, torunlarıma ve yakınlarıma armağan ediyorum demiş. Hemşehrilerine de. İbrahim Kabaoğlu, Ayvalık'tan selamlamış. Sıradaki türküyü Trabzon Çaykarı'daki eşi Necmiye Hanım'a armağan ediyor. Ahmet Arslan günaydın demiş, Çanakkale Vika'dan selamlamış. Şaban Günhan Eskişehir'den aramıza katılmış. Zehra Bıçakçı İzmir'den merhaba, günaydınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkü armağan olsun. Abuş Bakır da Hatay Antakya'dan sevgi, selam, mutluluk ve günaydınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olsun demiş. İyi dilekleri için eksik olmayınız Abuş Bakır.

Türk'teki Türkü'yü eşine, çocuklarına ve yayın ekibine, TRT Türk'ü dinleyicilerine armağan ediyor. Abuş Bakır'a teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Tüm TRT Türk'ü dinleyicilerine de. Şimdi Konya türküsü var sırada. Bediye Akartürk'ten dinleyeceğiz efendim. Yücel Paşpakçı'nın Göre ekibinden derlediği türküyü. Vay bana, vaylar bana.

Manisa, Demirci, Uluköy ve Üşümüş köylerindeki yakınlarına ve hemşehrilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın. Sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Mustafa Elduran günaydın, hayırlı sabahlar İstanbul'dan. Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne merhaba demiş ve sıradaki türküyü armağan ediyor. İsmail Günerhan günaydın demiş. Kars Akbaba köyündeki yakınlarına ve

Uşak yöresine ait Nurten İnab'ın derlediği türküyü koromuzdan dinledik. Ay bulutta, bulutta. Haşim Varoğlu Sakarya'dan günaydın demiş. Yozgat Güzellik Köyü'nden Nevzat Akı aramıza katılmış. Yasin Doygun günaydın demiş, selamlamış yayın ekibini, teşekkür ediyoruz.

diyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü İsmail Günerhan ve sevdiklerine diyoruz. Bakıyorum Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli günaydın demiş, kadim dinleyicilerimizden yalnız bırakmamış. Sıradaki türküyü İzmit'teki Dünür'üne Ali Ekber Ergün'e armağan ediyor. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden selamlamış. Mevlüt Karaca Konya Cihan Bey ile Karabağ'dan kucak dolu selamlar demiş. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü kızlarına ve eşine armağan ediyor. Gürcan Hüspal Mersin'den günaydın. Önder Tokur iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sedat Uzun Tokat'tan selamlamış. Neşet Ertaş'tan bir türkü istemiş ki yerine getirmiştik. Neşet Ertaş programımızın başlarında dinleyicilerimize buluşmuştu. Yine de zamanımız olursa değerlendiririz. Notumuzu alalım. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Sedat Uzun ve sevdiklerine. Hasan Ceylan Aydın'dan selamlamış. Fikret Dikmen Nide'den günaydın. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden selamlamış. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma, TRT Türkü dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bakıyorum Balıkesir Uşak türküsü var sırada sevgili dinleyiciler. Ve Ali Kırhan'dan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Çayırhisar'ın ufak tefek taşları ekinler ekilirken...

İbrahim Ethem Yağcı söyledi Muğla türküsünü. Mustafa Karaosmanoğlu'dan derlenen türküydü. Aptaslıktan su damlar dedi sanatçımız. Saadettin Teksoy Erçelik aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dileklerle. Boluçam Yayla'dan merhaba demiş. Ve trafik kurallarına uyalım diye uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz dilekleri için, görüşleri için. Rıza Yakın Bafra'dan merhaba demiş. Sıradaki türküyü eşine, kızlarına ve aile üyelerine armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine. Naim Bostan Anamur'dan selamlamış. Ailesine armağan ediyor. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gidiz'den iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. TRT Türkü dinleyicilerine ve dostlarına armağan ediyor. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden selamlamış. Sinan Kuroğlu hayırlı sabahlar Erzurum Hınıs'tan bize merhaba demiş dinleyicimiz. TRT Türkü dinleyicilerine, operatör ve şoför arkadaşlara armağan olsun demiş. Bize kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz ve sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Akif Arslan Giresun Espiye'den hayırlı sabahlar. Hüsamettin İlbaş Hatay Altınüzük Kozkalis Köyü'nden hayırlı sabahlar demiş torunlarına ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Serap Çölkuşu Mersin'den günaydın. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. Ramazan Özünlü günaydın demiş. Sıradaki türküyü Afyonkarahisar Sandıkla Yumruca Köyü'ndeki babası Muzaffer Özünlü'ye ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Aydın İsa Beyli'den selamlamış bizi. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Ailesine Maya Türköz İzmir'den günaydın mutlu sabahlar. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Kayacık Köyü'ne selamlar iyi yayınlar demiş. Emine Atamer iyi günler. Güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Murat Şükür Gebze'den selamlamış. Giresun Çanakçı Çöçen Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Mustafa Şiş Konya Güney Sınır'dan selamlamış. Bizi iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki türkü yayın ekibine, TRT Türkü dinleyicilerine ve ormancılara armağan ediyorum demiş. Mümkünse Emirdağ türküsü demiş. Kaydımızı alalım, zamanımız olursa değerlendiririz. Sıradaki türküyü armağan edelim. Ormancılara armağan ediyorum demişti. Mustafa Şiş bugün tabii yaz günlerinde onlara da büyük görevler düşüyor. Görevlerine kolaylıklar diliyoruz. Ve onların bu görevlerini kolaylaştıracak tabii ki vatandaşlara da uyarıda bulunalım. Çöp atmayalım ya da ateş yangın çıkaracak durumlara müsaade etmeyelim diyelim. Dikkatli olalım. Evet, sıradaki türküyü de armağan edelim. Şimdi Antalya İbradı türküsü var. Erdem Çalışkanel'in Sami Demircioğlu'dan derlediği türküyü sanatçı kendisi söyleyecek Sami Demircioğlu. Cezayir'in yüksek olur evleri.

Gülseren Erdağ söyledi. Ayvanda yatan oğlan Diyarbakır türküsüydü. Mehmet Özbey'in Celal Güzel sesinden derlediği türküyü seslendirdi sanatçımız. Yaşar Ünal, Acı Payan, Kelekçi'den günaydın, iyi yayınlar. Güler Devay Mutlu Düzce'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü annesi Sadriye Hanım'a ve tüm annelere armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Necmi Akyol, Adana'dan merhaba demiş. Koro üyelerine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Hüseyin Erşolak, Afyonkarahisar'dan dostlara selam olsun demiş. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz İyi dilekleri için. Ahmet Özçelik, kadim dinleyicilerimizden Mersin Erdemli'den aramıza katılmış. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Yıldıray Çınar'dan bir türkü istemiş. Notumuzu alalım. Eğer zamanımız olduğunda değerlendirelim. Sıradaki türküyü de armağan edelim Ahmet Özçelik ve sevdiklerine. Tevfik Günalmış, hayırlı sabahlar ve iyi yayınlarla dilekler aramıza katılmış. Yaşar Karaca, Biricik Yenipazar'dan Yaşar Karaca, hayırlı sabahlar diliyorum demiş. Aileme ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Serpil Demirci, günaydın, hayırlı sabahlar. Kocaeli İzmit'ten selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Mustafa Atmaca, Afyonkarahisar'dan günaydın. Sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine, TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Sıradaki türküyü Güray Yılmaz da Çanakkale Ezine'den selamlamış, torunlarına ve aile üyelerine armağan ediyor. Alaaddin Doğan, İzmir Özdere'den merhaba demiş. Sıradaki türküyü dostlarıma ve arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Şimdi Arzu Akmeş'e gelecek mikrofona. Arzu Akmeş'e Nide türküsüyle sizlerle olacak. Nida Tüfekçi'nin Nimet Balkan'dan derlediği türküyü söyleyecek. Yine yeşillendi Nide bağları.

Sakarya Hendek türküsüyle Erol Köker'i dinledik. Muzaffer Sarı Söze'nin Ziya Bulut'tan derlediği türküyü söyledi. Elmayı top top yapalım. Sebahattin Kunal, Giresun Dereli Tam Dere Yaprak Yaylası'ndan selamlamış. Kolay gelsin demişti.

Teşekkür ediyoruz. Malik Yapar Hacı Bektaş'tan merhaba demiş. Behiye Özgür Uşak Karahalı'dan aramıza katılmış ve yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Eşi Bülent Özgür ve hemşehrilerine armağan ediyor. Ahmet Coştu hayırlı sabahlar demiş. Yayın ekibini selamlamış. Çorum Osmancık'tan aramıza katılmış. Şu anda Bolu yolunda yolculuk yapıyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Sıradaki türküyü eşi Nazife Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. Biz de iyi yolculuklar dileklerimizi armağan olsun diyoruz. Mustafa Uyar Konya Akşehir'den Can Kurtaran Köyü'nden selamlamış bizi. Hemşehrilerine armağan ediyor. Orhan Kasaboğlu Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan selamlamış. İyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Cemal Ozkay Akşehir Büyükmüş'ten selamlar, iyi yayınlar. Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selamlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü armağan edelim. Gürol Yavuz Eskişehir Miyaldıçık'tan selamlar. Sıradaki türkü bizim olsun demiş, armağan olsun. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu kolay gelsin. Anamur'dan selamlamış ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Adem Öçal İstanbul Esenler'den selamlamış. Davut Güleç Kayseri'den merhaba demiş. Sıradaki türküyü torunlarına ve aile üyelerine armağan ediyor. Bakıyorum. Adnan Önem Aydın Efeler'den selamlamış bizi. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine. Ve Ahmet Uzal kadim dinleyicilerimizden İzmir Buca'dan selamlamış. İyi yayınlar kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma ve torunlarıma armağan ediyorum demiş. İsmail Akçansız Balıkesir'den selamlamış. Günaydın, iyi yayınlar dilekleriyle. Hüseyin Akdoğan da Ankara Sincan'dan aramıza katılmış. TRT Türkü dinleyicilerine ve aile yakınlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Hüsamettin Subaşı var. Hüsamettin Subaşı bir Şanlıurfa türküsüyle mikrofona gelecek. Muzaffer Sarı Sözen'in Urfa'da Ahmet Cemil Cankat'tan derlediği türküyü söyleyecek sizler için. Oklavıyam, pasıyam.

Saatimiz 9.40 sevgili dinleyiciler. Programımızın da sonuna yaklaşmaktayız. Çok güzel bir türküde Sevim İnci'yi dinledik. Van Erciş türküsüyle sizlerleydi. Hüsamettin Subaşı'nın Celal Güzel Ses'ten derlediği türküyü söyledi. Elinde Oya dedi Sevim İnci. Mustafa Kına Kayseri'den aramıza katılmış, ailesine ve çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Hasan Ceylan Aydın'dan merhaba demiş, sevdiklerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü Mehmet Turan da Kahramanmaraş Afşin'den merhaba demiş, dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Bakıyorum, Osman Yalçın Denizli'den selamlamış. Sıdıka Tavukçu bizim kadim dinleyicilerimizden, İstanbul 4 Levent'ten merhaba demiş. Sıradaki türküyü hemşehrim Emine II, yeğenim Melih Kumpas'a armağan ediyorum demiş. Yayın ekibini de selamlamış, bize de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz Sıdıka Tavukçu'ya ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Yine bakıyorum listemize, Recep Bodur İskilip'ten aramıza katılmış ve hemşehrilerine armağan ediyor. Ertuğrul Şamlı da Manisa'dan günaydın demiş. Üzüm hasadı yapıyoruz demiş, bereketli olsun diyoruz biz de. Ve sıradaki türküyü üzüm bağındaki çiftçilere ve emekçilere armağan ediyorum demiş, armağan olsun. Mersin'den de Ahmet Uğuroğlu aramıza katılmış, teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Sıradaki türküyü ailesine ve çocuklarına özellikle armağan ediyor. Şimdi sırada Anadolu Ekspresi var. Silvanlım diyecek.

Mehmet Özbey'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle Bedri Ayseri'yi dinledik. Nare Esvap Yıkıyor. Veda etmeden mesajlarınıza bir kez daha göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Mersin'den Ahmet Uğuroğlu selamlamış. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bakıyorum Selahattin Erzi aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden, eşine ve yayın ekibine armağan ediyor türküyü. Ve nice dinleyicimiz buradan Uşak'tan da Ünal, Şahap Ünal aramıza katılmış, torununa armağan ediyor. Sevgili dinleyiciler, zamanımız tabii ki bu kadar, paylaşamadığımız mesajlar içinde lütfen kusura bakmayınız, zamanımız da sınırlı. Sıradaki türküyle de dinleyicilerimize armağan edelim. Kabul buyurunuz lütfen sevgili dinleyicilerimiz. Bugünlük için veda vakti diyoruz. Yarın sabah yine bizler burada olacağız. TRT Türkü'de sabah İslam Radyosu'ndan canlı olarak karşınızda olacak sevgili dinleyiciler. Bekleriz efendim. Bugün programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Servet Sever'di. Kumanda masasına sesimizi ulaştırdı. Her iki senede bu güzel program için teşekkür ediyorum. Spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Birlikteydik. Size eşlik etmeye çalıştım. Yarın sabah yine bekliyoruz efendim. Size çok güzel bir halayla veda ediyoruz. Gülenaz söyleyecek sizler için. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de kalın diyorum. Güzel bir gün sizlerle olsun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Nevşehir yöresinden Çekmecem'in perçini, türküsünde geçen perçin sözcüğü. Çekmecem'in perçini, açamadım içini. Yarın gönlü olursa alır gelir barkını, diyor türkümüz. Burada geçen perçin, çeşitli levhaları birbirine bağlamak için kullanılan mekanik parçalara denir. Sağlamlaştırmak için kullanılır. Perçinlemek kelimesini de sağlamlaştırmak, güçlendirmek anlamında kullanırız. Alır gelir barkını ifadesindeki barksa sözlükte ev konut olarak geçse de türkümüzde çeyiz ya da mal mülk anlamında kullanılmış olabilir. Şimdi sazcı Hüseyin'den derlenen bu türküyü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlayışıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Ali Ankuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin önceliklendirildiğini, dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da ders içeriklerine dahil edildiğini vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Belediye meclisindeki oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. Her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor.
5: Spor.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Antalya Korkuteli'den Asya. Çocuklarım Meryem, Şura, Amine, Afra ve Alparslan Turma için Yayla Çiçeği Misin türküsünü istiyorum. Hepinize selamlar.

Merhaba değerli dinleyenler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş ve ben Gülden Özpamuk. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler toplantısı.

Mutluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Sevgili dinleyenler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Kazım Alkar'ın İzmir yöresinden derlediği türküyü dinliyoruz. Devrent Deresi'ni duman bürüdü ve buna bağlı olarak Denizli yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü dinliyoruz. Güzel olur çiğ yumurta soyunca, ben yarimi göremedim doyunca.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler programı bir Kızılırmak çeşitlemesiyle devam ediyor. Kızılırmak çeşitlemelerini duymaya alışık olmadığımız Ege yöresine taşınarak gelen Tahtacı Mengisi ya da Tahtacı Semahı olarak adlandırılan Muğla Fethiye'den sanatçımız Ferhat Erdem'in derleyip repertuarımıza kazandırdığı bu türküyü solistimiz Senem Akdemir seslendiriyor. Kızılırmak oba yola çıktı, geçti durnalar, suna gelin olmuş elin kınalar.

Bugün sabah ile Visali Yar'dan bana bir haber var inceden ince. O boyu zertarı Hayali Yar'dan 100 bin eser var inceden ince. Erzurum yöresinden...

Sivas yöresinden Hüsnü Aydoğdu'nun derlediği türküyü solistimiz Esra Er ikinci seslendiriyor. Felek senin ile davamız mı var, görelim de kıyamete kalmasın. Gönül pazarında bağımız mı var, bölelim de kıyamete kalmasın.

0: Değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'in ilk yıllarından itibaren başlayan, artık bir gelenek haline alan Aşık, Ozan ve mahalli icracıları konuk ettiğimiz bölümümüzde bugün Duran Eroğlu'nu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Eroğlu, Yurttan Sesler'e, buyursunlar.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Var olun, eksik olmayın.
0: Şimdi biz ilk türkünüzden önce kısaca sizi tanımak istiyoruz. Buyursunlar, neler anlatacaksınız?
1: Tokat, 1962 Tokat doğumluyum. 2 yaşında Ankara'ya geldik. Halen Ankara'da yaşamaktayım.
0: Evet.
1: Esas geçim kaynağımda mobilya ustasıydım. Onunla yetindim. 4 çocuğum var, üniversite bitirmiş.
0: Allah bağışlasın, İkisi maşallah.
1: Öğretmen.
0: Maşallah, ne güzel.
1: Evet, bu ozanlık geleneğine hizmet etmekteyim.
0: Peki, bugün biz sizden iki türkü dinleyeceğiz. İlkini alalım anonsuyla beraber.
1: Evet, dünya malı senin olsa sonun yine kara toprak.
0: Ozan Sevda'yı dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ağzınıza sağlık, sesinize sağlık. Gerçekten güzel. Peki ben öğrenmek istiyorum. Büyük ihtimalle dinleyenlerimiz de merak ediyor. Sizin bu ozanlık serüveniniz ne zaman başladı, nasıl başladı? Biraz da bunlardan
0: aileden
1: bahsedin.
0: Aileden geliyor bizim.
1: Aileden geliyor.
0: Evet. Anne tarafım Sivas, baba tarafım Tokat.
1: Zaten dedem, Sivas deyince bir nokta koyuyoruz.
0: Dedem tamam de Aşık Abbas Eroğlu'ydu rahmetli. Oradan ailede yetiştik. Ozanlar.

0: içinde vesaire. Diğer Ankara genelinde ozanlarla çok beraber olduk. İçimizde, genimizde de vardı ki demek ki bu aşıklık. Şiir yazmaya başladık askerden sonra. Sonradan bağlamayı elimize aldık.
1: Bağlama çalmaya o zaman mı başladınız?
0: Evet, notayla bilmem ben ama normal kendim içimden geldiği gibi çalıyorum.
1: Bir yetenek zaten sizlerde.
0: Evet, buradaki notalı çalanlara aşık oldum gerçekten. Sağ olun, emeklerinizle sağlık sizin de. Devam ediyoruz. Ozanlık verilmiyor. İşten gelmesi lazım. Duygular yoğun olması lazım vesaire. Gece 4'te 3'te yazdığımız şiirlerimiz var. Öyle emek verip çok eserler yazdık. Çok kişiler okudu.
1: Nasıl yapıyorsunuz peki, böyle bir araya gelip bağlama çalıp söylediğiniz dostlarınız mı oluyor? Öyle?
0: Ozanlar, evet, eskiden Mahsuni Şerifler'in falan olduğu Ozanlar Vakfımız vardı bizim. Sonradan Ander'i kurduk vesaire. Arkadaşlarımız hala devam ediyor, ben ayrıldım oradan. Böyle Ozan arkadaşlarımız, Ali Kızıltuğlar olsun, Hasan Erdoğanlar olsun, Hüseyin Çırakmanlar olsun, hepsinin beraber oturmuşluğumuz var.
1: Peki.
0: Öyle emekler verdik.
1: Şimdi o zaman sizden ikinci türkünüzü dinleyelim.
0: Evet.
1: Anonsuyla beraber.
0: Anonsuyla beraber olsun.
1: Hangi
0: tutunamadım diyelim.
1: Tamam.
0: Kim tutundu ki?
1: Kim tutundu?
0: Evet, Ozan, dünya tutunamadık.

Duran Eroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Sivas yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan ve şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya alıp repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle devam ediyor. Döne döne yandık aşkın narına, ben garibim, sen garipsin güzel dostum.

Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Şeyhmus Esenkuş geliyor mikrofona. Biner Python'a gider seyrana, gözleri benzer Ahu Ceylan'a.

Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz İlker Gökkaya'nı seslendireceği Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kıbrıs türküsüyle devam ediyor. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yer buradan.

Silme gözyaşlarımı gözlerimde kurusun. Akıttığım gözyaşı cehennem suyu olsun. Trabzon yöresinden Ali Kaya ve Sami Mataracı'dan alınan türküyü sanatçımız Özlem Üngör Kara seslendiriyor.

Değerli dinleyenler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin burada sonuna geldik. Programı hazırlayan Rukiye Armancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Gülden Özpamuk. Stüdyomuzda hazır bulunan kıymetli saz sanatçılarımız bağlamalarda Sadi Pirkoca, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, kamalda Fatih Koçer, kabak kemanede Uğur Önür, basta Mevlüt Güller, ritim sazlarda Cemil Altun ve Suat Kuş bizlerleydi. Bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz Muzaffer Sarı Söze'nin Bayburt yöresinden derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Ey gül dalı gül dalı oldum sana sevdalı, gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Görev sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atandı. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Nişasta bazlı şekerde kota ve satış sınırlamalarını ihlal ederek halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaçıran firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şirket yöneticisinin ifadeye çağrıldığını açıkladı. Gaziantep'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Muğla'da da tur otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazalarda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı. Patlama bu kez isale hattının yoldan geçen kesiminde oldu. Patlamanın şiddetiyle yolda çukur oluştu, bir araç zarar gördü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar, dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. Mutabakatın Tahran lehine olduğu için Washington'un hemen ihlallere başladığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Irak'ın Süleymaniye kentinde bir sanayi bölgesinde patlama oldu, ardından yangın çıktı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 6 kişi hafif yaralandı. Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise intihar ettiği açıklandı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz değerli türkü dostlarımız. Türkülere sevdalı tüm yürekleri bugün de saat başına kadar sürecek beraberliğimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Programa Şanlıurfa yöresinden hareketli bir türküyle

Türkülerle gün ortasında şimdi de Ankara yöresinden hareketli bir türküyle yayınımıza devam ediyoruz. Fatma Topçu'dan dinliyoruz. Oğlan da kolun sallama, gafile boş yere yalvarma.

Türkülerle gün ortasında Aydın yöresinden bir türkü var sırada. Mehmet Tepeli'den alınan türkümüzü Mehmet Ali Çakar ve Bayram Salman birlikte söylüyor. Emirim suya gider deste doldurur, destenin kulpuna emirim bülbül de kondurur.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Muharrem Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden hareketli bir türkü var sırada. Çiler Şatıroğlu'nun sesinden dinliyoruz. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Erzincan Tercan yöresine uzanıyoruz. Hıdır Ersoy'dan alınan sıradaki deyişi Kubilay Dökmetaş'tan dinliyoruz. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter.

Saatlerimiz 12.25'i gösterdi. Türkülerle gün ortasında bu kez Van Erciş yöresine uzanıyoruz. Hüsamettin Subaşı'nın Mehmet Bülbül'den derlediği hareketli bir türküyle yayınımıza devam ediyoruz. Arzu Akmeş'e söylüyor. Karayer, karayerde, gül biter karayerde.

Erzurumlu Emrah'tan adınan Erzurum yöresinden bir türküyle, türkülerle gün ortası devam ediyor değerli dinleyenler. Mükerrem Kemertaş söylüyor. Aşkın ezeli aşika ilhami hüdadır.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Uşak yöresinden güzel bir türkü var sırada. Hale Gür söylüyor. Bahçenizde güren var, pulluğunan süren var.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında şimdi de Genç Osman'dan alınan Karaşar Zeybe'yi var sırada. Bu kez yöremiz Ankara. Okan Murat Öztürk'ün sesinden dinliyoruz.

Türkülerle gün ortasında şimdi de bir Ege türküsü dinleyeceğiz. Denizli Acıpayam yöresinden sıradaki türkümüzü Sebahattin Gülümser seslendiriyor. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim.

Sıradaki türkümüz Yozgat Akdağ Madeni yöresinden sevgili dinleyicilerimiz. Türküyü Nida Tüfekçi, Aysel Sezer Tüfekçi'den derlemiş. Tuğba Ger seslendiriyor. Arpa Buğday Daneler.

Veda vakti geldi. Değerli dinleyiciler, türkülerle gün ortasından bugünlük de bu kadar. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmeni

Tüm Eller. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Bizim Eller programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Bugün de türkülerimizi sizinle buluşturmaya geldik. Türkülerimiz yine eşlikçimiz olacak. TRT Erzurum Radyosu'ndan sunacağız programımızı her zaman olduğu gibi. Bir saat boyunca huzurlarınızdayız. Programı Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir Erzurum türküsüyle başlatıyoruz programı. Sizi bu türküyle memleketimize davet ediyoruz. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor. Erzurum Çarşı Pazar. Hoş geldiniz.

Programa devam ediyoruz. Yine bir Erzurum türküsüyle devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu kez türküyü Yıldız Demirkol Savaş seslendiriyor. Nida Tüfekçi'nin derlediği bir türkü bu. Kazmanı ısmarladım, nargeli.

Hareketli türkülerle sürdürüyoruz programı. Azerbaycan'ın türkülerinden birini de Hadiye Karabağ'ın sesinden dinletiyoruz size. Güle güle Ay Hanım.

Saatimiz 13.20'yi gösterirken programımız Bizim Ellere devam ediyoruz. Arşivden seçtiğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Bir Van türküsüyle Turan Engin seslendiriyor türküyü. Bahçeye gel ki görüm.

0: TRT Türkü.
1: Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa türküsü sevgili dinleyenlerimiz. Alaydım elin elime, varaydım baban evine. Semra Algül sizin için seslendiriyor bu güzel türküyü.

0: TRT Türkü.
1: Yaban gülümsün sarp kayalarda, elden ele solucağın bellidir. Bahattin Turan seslendiriyor Erzincan türküsünü, Ömer Şan'ın Erzincan yöresinden derlediğini hatırlatalım dinleyicilerimiz size.

Sevgili dinleyenlerimiz, yine Erzincan yöresindeyiz. Bu kez yine hareketli bir türküyle Erzincan yöresindeyiz. Mine Yalçın'ın yorumuyla dinletiyoruz size türküyü, Büyük Ceviz'in Dibi.

0: TRT Türkü.
1: Size türküler dinletmeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Türkülerimizi dinlerken bir yandan da sizi Afyon yöresine götürüyoruz. Kemal Koldaş seslendiriyor türküyü.

Arşivden seçtiğimiz bir türküyle bir Erzincan türküsüyle devam ediyoruz. Aliye Akkılıç'tan alınan türküyü bir Can Pullukçuoğlu seslendiriyor. Dut ağacı boyunca.

0: TRT Türkü.
1: Programımız devam ediyor. Saatimiz 13.50'ye ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Artık programımızın son 10 dakikası içindeyiz ama türküler dinlemeye devam ediyoruz. Reyhan Ediş seslendiriyor Şanlıurfa türküsünü. Harman yeri sürseler.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız Bizim Ellerin sonuna geldik. Vakit veda vakti. Biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Yine türkülerimizle huzurlarınızda olacağız. Programlarımız tabii TRT Türkü'de devam edecek sevgili dinleyenlerimiz. Siz yine türkülerimize eşlik edebileceksiniz. Programı Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Emre Fidan vardı. Speaker'iniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda ediyoruz. Okan Murat Öztürk seslendiriyor. Dağlar dağımdır benim. Hoşçakalın. Çıkalım.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Şimdi gözler yeni yol haritasında. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığını teyit etmesi beklenecek. Çerçeve yasada öngörülen düzenlemeler adım adım hayata geçirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdecisidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin çözüm ve kardeşlik rotası Irak'ta da karşılık buluyor. Terörsüz Türkiye sürecine Irak'taki Türkmenlerden de açık destek geldi. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından barışın inşasına duyulan ortak inanç bir kez daha teyit edildi.

Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Türkiye'nin yapay zeka eylem planı yürürlüğe girdi. 2030 yılına kadar izlenecek rota belli oldu. Hedef tam 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer hem de 5 milyon vatandaşa farkındalık sağlamak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, plan kapsamında Türkiye'nin yapay zeka alanında bir merkez haline geleceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısında Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın Erbil kentinde İran'ın düzenlediği belirtilen İHA saldırısı tepkilere yol açtı. Ofisle istihbarat şefinin konutunun evinin hedef alındığı saldırıların ardından İran'dan olaya ilişkin net ve resmi bir açıklama istendi. Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ise intihar ettiği açıklandı. Haberleri sunduk.

Mutlu günler değerli türkü severler. Radyoları başında bize kulak veren bütün dinleyenlerimizi Türkü Diyarı programının bir yenisinden Diyarbakır'daki radyo evimizden selamlıyoruz. Günün bu bölümünü bizimle paylaşan, sesimizin ulaştığı herkese, her yere mutlu, huzurlu, sağlıklı ve türkülerle dolu bir gün diliyoruz. Yolumuzdan türküler, gönlümüzden sevdalar eksilmesin. Dileriz dinleteceğimiz her bir ezgimiz yüreğinizde yeni sevdalar, bir başka sevinç ve mutluluklar yaşatır. Bazı dostlukların arasına mesafeler hiç girmez. Aynı heyecanı, mutluluğu ya da üzüntüyü binlerce kilometre uzaktan olsa bile yaşayabilirsiniz aynı anda. Bizim sizinle olan dostluğumuz da işte böyle bir şey değerli türkü dostları. Diyarbakır'dan sesimizin ulaştığı herkese, her yere hayırlı, bol kazançlı, sağlıklı, mutlu ve türkülerle dolu bir gün diliyor ve bugünkü yayın ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Soner Emre ve Selin Narin Kardeş birlikte hazırladılar. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunumda ben Aslı Hoca.

Bugün yine türkülerin derin dünyasına doğru yol alacağız değerli dinleyenler. Programımızda Ezgi Kervanımıza yol verirken hepinize bir kez daha selamlarımızı sanatçılarımız Semra Algül ve Şehmus Esenkuş'un seslendireceği Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır türküsüyle gönderiyoruz. Hamaylı boynundayım, orada değil, buradayım.

Arşivimizde kayıtlı sesiyle merhum Kazancı Bedih'e kulak vereceğiz. Cemil Cankat'tan alınan Şanlıurfa türküsü ile merhum sanatçımız bir yanda dumanlı dağlardan, bir yandan da erişilmez sevdalardan bahsedecek.

Zilli de maşa darbuka. Ne davul ister ne zurna. Haydi yarim çalsana, oynasana sen bana. Rüstem Avcı'nın Osman Usta'dan derlediği Rumeli yöresinin sevilen bu türküsüyle sanatçı

Metin Akın'dan alınan Ali Demirhan'ın derlediği Afyon Emirdağ türküsü ile Türkü Diyarı programımız devam ediyor ve Barış Akpınar'a kulak vereceğiz şimdi de. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olam sarı gelin, gel testini bizden doldur.

Gitme bülbül gitme, bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu. Sıla'da sevdiğim aklıma düştü. Çekilmez gurbetin cefası bülbül. Çopur Ahmet'ten alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Konya türküsüyle Esra Er Ekinci radyolarınızda.

Ben buram rebab oldu, ciğerim kebap oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu. Muzaffer Sarı Sözen'in Bakır Yurtsever'den derlediği, dillerde yer etmiş Şanlıurfa yöresinin sevilen bu türküsüyle sanatçımız İlker Gökkaya beraberliğimize katılıyor.

0: TRT Türkü.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyosundan sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programımız güzel bir türküyle devam ediyor. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım olup gidem gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni. Osman Özdenkçi'nin Sabahattin Alparslan'dan derlediği Sivas yöremize ait bu sevda türküsünü de Faruk Demir'in ve Gülşen Kutlu'nun birlikte yorumlayacağı türküyü hep birlikte dinliyoruz.

fincanın etrafı yeşil, at kolun, kolların boynumdan aşır. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan bu türküyü de Ahmet Yamacı derlemiş değerli türkü severler. Diyarbakır türkümüzün, bu güzel türkümüzü Hüsamettin Subaşı'nın asude sesiyle dinleteceğiz siz sevgili türkü severleri.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programımız devam ediyor değerli türkü severler. Şimdi de sizi sanatçımız Aysun Gültekin'le buluşturacağız. Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsünde sanatçımız "Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın dostlar belden aşağıya" diyor.

Sevgili dinleyenler, Ahmet Cankat'tan alınan Nihat Mercanlı'nın derlediği Şanlıurfa yöresi türküyle birlikteliğimiz devam ediyor. Dilek Karadağ'ın yorumuyla dinletiyoruz. Sabah ile sabah ile, kahve gelir tabak ile, annen seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik. Bugünkü birlikteliğimizde, türkülerimizin sıcaklığında, ezgilerimizin izinde sizlerle güzel bir yolculuğa çıktık. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programımızı sizler için hazırlayan ekibimizi bir kez daha hatırlatarak huzurlarınızdan ayrılacağız. Soner Emre, Selin ve Selin Narin Kardeş birlikte hazırladı bu güzel programımızı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenlerimiz Ufuk Tanak Güneş ve Ercan Yaşar'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Türkülerin yarenliğinde, türkülerin izinde, gönülden gönüle uzanan bu güzel yolculukta sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Yarın aynı saatte, aynı frekansta buluşmak, görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan Mehmet Koç'tan alınan duygu yüklü bir türküyle ayrılıyoruz. Yavuz Bingöl'ün sesinden dinletiyoruz sizlere. Ses verin sesime dağlar, benim kuzum orada mıdır? Hiç haberin alamadım, yoksa başı darda mıdır? Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Birbirinden güzel, ana sütü gibi ak, tertemiz türkülerimizi dinleyeceğiz birlikte. Birlikte dinleyeceğiz, birlikte söyleyeceğiz türkülerimizi bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü Karadeniz'den programını. Rıza Kağan Yıldırım teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Trabzon yöresinden seçtik. Halimiz Ahvalimiz topluluğundan dinleyeceğiz. Ayna ayna ellere.

Nazlı Öksüz'ün sesiyle Ankara'ya gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Yamacı'dan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Mor koyun meler gelir diyoruz.

Karadeniz'den programında şimdi de Sevcan Orhan'ın sesine yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta.

Yöre yöre gezip türkülerimizi dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Van Erciş yöresindeyiz şimdi de. Emine Koç sanatçının sesinden dinletiyoruz. Mendil aldım bir deste.

Van Erciş yöresinden de Artvin yöresine gidiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Zara'nın sesinden dinliyoruz türkümüzü. Bulutlar oynar oynaşır felekte.

15.26'yı gösterdi saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. TRT Türkü'desiniz. Grup Mecaz'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Mavili mavili mor çiçek diyoruz.

Arzu Akmeşe'nin sesinden dinledik. Haydi gidelim haydi dedi sanatçı sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Eskimez'in sesine yer veriyoruz şimdi de Karadeniz'den programında. Kul olayım kalem tutan ellere diyor sanatçı.

Özlem Eskimez'in sesine kulak verdik. Kul olayım kalem tutan ellere, dedi sanatçı sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Resul Dindar'dan peş peşe türküler dinleyeceğiz.

Resul Dindar'dan Giresun'un karşılamalarını dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle devam ediyor yolculuğumuz. Orta Anadolu yöresindeyiz. Bağa gel, bostana gel diyoruz.

Aydoğan Topal, Gürgen Yaprakları dedi sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programında şimdi de Hasan Sözeri'nin sesine yer veriyoruz. Yenge kızın bir tane, saçları tane tane diyor.

Niye niçin kedi bakarsın yüreğimi yakarsın niçin kedi bakarsın yüreğimi yakarsın yakına gel Eminem niye benden kaçarsın yakına gel Eminem niye benden kaçarsın.

Sevgili dinleyicilerimiz, ayrılık vakti bugün de geldi çattı. Sürçülisan ettiysek affola. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir türkülerimizle. Son bir türküyle tamamlıyoruz bugünkü yolculuğumuzu. Yiğit Yavuz hazırladı programı. Sesimizi ulaştırdı Rıza Kağan Yıldırım. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz de Emel Taşçıoğlu'nun sesinden. Sular durulur derler diyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, görüşmede Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini de ifade etti. Terörsüz Türkiye Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör

gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 İHA ile hedef aldı. 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısındaysa Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa, tarihinin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı, söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangına neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner, katil Netanyahu'nun heyetiyle bir araya geldi. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konularında uzlaşma sağlanamadı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16.05'i gösterirken TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleri yeniden sizinle. Ağustos güneşiyle ısınan gönüller gibi türküleri de yüreğimize yakınlaştırıyoruz. Bir saat boyunca zeytinli, portakallı, deniz kokulu ezgilerde buluşuyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Ülkü Beşgül seslendiriyor. Bak şu da kaşın karesine, nişan çekmiş haresine.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Mehmet Erenler seslendirecek. Kütahya yöresinden, "Ay İstanbul, sen bir han mısın?"

Sevgili dinleyiciler, Rumeli yöresinden bir türkü dinliyoruz. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor, Bülbülüm Altın Kafeste.

Sevgili dinleyiciler, Denizli yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Dilek Karadağ seslendirecek. Ah elime mor kınalar yaktılar.

Sevgili dinleyiciler, Mehmet Erenler'in Seyfettin Türkoğlu'dan derlediği Burdur yöresine ait türküde Aysun Gültekin'i dinleyeceğiz. Denizin dibinde Hacem, Demirden Evler.

Sevgili dinleyiciler, son türkümüz Konya yöresinden İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Saz Sanatçıları ve Şakir Öner Günhan seslendiriyor. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 18 Ağustos Salı, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de

Muhammed Kalem hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Şahin Gültekin'in yorumuyla dinliyoruz. Neriman Tüfekçi'nin derlediği Çanakkale yöresinden bir türkü. Sıra sıra siniler, hasta olan iniler. Aldı gitti yarimi denizdeki gemiler.

Sayın dinleyenler, şimdi de Makbule Kaya'yı Kütahya yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Çatal çam başına koydum keseri, kınaman komşular gençlik aman eseri.

Değerli dinleyenler, saatler 17.17'yi gösteriyor. Programımızda Songül Karlı'yı bir türküyle dinledik. Sırada Kütahya yöresinden bir türkü var. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği türküyü Özay Gönlüm'ün arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Çatal çam başına koydum keseri, gınaman komşular gençlik keseri.

0: Mikrova'dan devam ediyor.
1: Mehmet Sezke'yi Sivas yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Aşağıdan bir yel esti.

Mustafa Kul'un Erzincan yöresinden derlediği bir türküyü Meliha Güneş seslendiriyor. Sabahtan esti bir kanlı sazak, felek bize kurmuş kötü bir tuzak. Bilmem derdimizi kimlere yazak, dallar bana geri verin kardeşim.

TRT Türkü. Sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait bir türküyü Hüseyin Turan seslendiriyor. Sana olan duyguları bir bilebilsen, anlayabilsen belki severdin.

Osman Feymani'den alınan Adana yöresinden bir türkü Beyhan Karslı okuyor. Ahu gözüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü Gaziantep yöresinden bir türkü. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe söylüyor. Gafil gezme şaşkın. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında FETÖ'ye bir kararı verildi. Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. İstanbul'a yeni bir metro

Hatta daha geliyor. Ümraniye'den Beykoz'a uzanacak hatla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının yapımının bakanlık tarafından üstlenildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 İHA ile hedef aldı. 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısında ise Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangının neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner, katil Netanyahu'nun heyetiyle bir araya geldi. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konularında uzlaşma sağlanamadı. Haberleri dinlediniz.

Dirhem kelimesi geçmişte kullanılan eski bir ağırlık ölçüsü ve bir para birimidir. Tarihsel olarak İslam dünyasında ve Osmanlı İmparatorluğunda standart bir dirhem yaklaşık 3207 gramdır. Halk ozanları için dirhem, azlığın içindeki o yoğun kıymeti, sabırla biriktirilen dertleri ve her zerresi adaletle, sadakatle tartılması gereken insan ilişkilerini anlatan en zarif ölçüdür. Türkülerde sevdalının bir tek tebessümüne, saçının bir tek teline dünyalar feda edilirken, onun açtığı yaraların acısı da yürekte dirhem dirhem hissedilir. Bu yönüyle dirhem, Anadolu insanının nicelikten ziyade niteliğe kıymet veren o eşsiz gönlünü anlatıyor. Bugün çalacağımız Konya yöresinin o neşeli, cıvıl cıvıl ve kıpır kıpır havasını yansıtan türküde ise dirhem kelimesi duygusal ya da hüzünlü bir yükle değil, günlük yaşamın içindeki net bir bolluk ve kalite ölçüsü olarak karşımıza çıkar. Türküdeki 50 dirhem kestane ve 50 dirhem pırasa ifadeleri kelimenin tam anlamıyla az ama öz olanı, seçkin ve tam kıvamında olan nesneleri tarif etmek için kullanılır. Yani aşık sıradan bir ölçü değil, tam kararında ve en makbul olanı isteyerek sevdalısına verdiği değeri bu ölçü üzerinden anlatır. Çoğumuzun bildiği bu türküye kulak veriyoruz şimdi. Hani benim 50 dirhem kestanem, diğer deyişiyle Konyalım.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek her akşam saat 18.10'u gösterirken yaptığımız gibi Ankara Radyosu'ndan

Temel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğiz Mersin Mut Türküsünü. Türkü akşamında Musa Eroğlu kaynaklık etmiş, yöresinden derlemiş sanatçı. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik türkü akşamında değerli radyo dinleyenleri. Emine Karakuşkaya'nın seslendireceği türküyle devam edecek program Bir Ankara Türküsü. Nida Tüfekçi Genç Osman'dan almış türküyü. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok.

Ramazan Kuyumcu'nun söyleyeceği türküyle devam ediyor Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz türkü akşamı. Şerif Hanım su doldurur çeşmeden, görünmüyor her yanlarım dereden.

Neşe Dilekçioğlu bizi Kastamonu'ya götürecek. Muzaffer Sarı Sözen Sarı Recep'ten almış türküyü. Şu cidenin çeşmesi şıldır şıldır akıyor. Koy ver beni bey amca, yarim yoluma bakıyor.

Hakan Akmaz, Denizli Acı Payam türküsünü seslendirecek. Salih Urhan, Talip Özkan'dan almış türküyü. Meşesi meşesi, yayla meşesi, orta mahallenin yedi benli Ayşesi.

Münevver Özdemir seslendirdi. Yöresinden bir türkü, Şanlıurfa türküsüydü. Uğur Önür Burdur Azizi köyüne götürecek bizi. Hamdi Özbay'ın derlediği türküyü söylüyor sanatçı. Sanatçımızın yöresi aynı zamanda Burdur. Evlerinin önü iğde, iğdenin dalları yerde.

Türkü akşamında yöremiz yeniden Şanlıurfa. Selma Geçer söyleyecek yörenin türküsünü. İki dağın arasında kalmışam, bülbül kimin daldan dala konmuşam.

Elazığ'a gidiyoruz. Süslüzade Hafız Ahmet kaynaklık etmiş. Hasan Üzel seslendirecek türküyü. Bir tel vurdum Yemen'de kardeşime, tez yetişsin cenazemin başına. Suçum varsa yazsın mezar taşıma. Yazık oldu, yazık şu genç yaşıma. Şu gençlikte neler geldi başıma.

Yeşim Dağlı Şahin'le Denizli Çal'a gidiyoruz değerli dinleyiciler. Sanatçının yöresinden bir türkü, Talip Özkan Ahmet Erik'ten almış türkü. Kekliğim dağ içinde, kavruldum yağ içinde, güzeller boy boy, sevdiğim yok içinde.

Musa Eroğlu, Nevzat Yılmaz'ın Nevzat Üç Yıldız'dan derlediği türküyü seslendirecek. Türkü akşamında bir semah, kırtıl semahı olarak da bilinir. Aşağıdan gelen telli turnalar, içinizde telli turnam yok benim.

Taşkın Doğan Işık seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli dinleyiciler. Bartın yöresinden bir türküydü. Ondan önce de Özgür Eren'den dinlemiştik. Mehmet Demir'le devam ediyoruz. Antep övmesini dinleyeceğiz sanatçıdan.

Belkıs Akkale'den dinliyoruz sıradaki türküyü. Kavakta kuru dallar, bacağında mor şalvar. Babam sana kız vermez, düz gel Allah'a yalvar.

Yöremiz bu kez Niğde. Nimet Balkan'ın kaynaklık ettiği türküyü Neşet Ertaş'tan, Ulu Ozan'dan dinleyeceğiz. Yine yeşillendi Niğde bağları, bana mesken oldu gurbet ellerim.

Neşet Ertaş'tan dinledik bu türküyü. Sibel Pamuk hareketli bir türkü seslendirecek türkü akşamında. Giderim yolum uzun, yare kalmadı sözüm. Yoluna baka baka kan doldu iki gözüm.

Grup Geçin Samsun türküsünü söyledi bizim için Hade Gür ile Manisa Sancaklı Bozköy'üne gidiyoruz. İsmet Ege'li Hasan Avcı'dan almış türküyü. Ateş

Mehmet Aldaşoğlu seslendirdi dinlediğimiz Erzurum türküsünü. Bu türküyle birlikte artık vakit vedaya geldi değerli dinleyiciler. Geldi dayandı. Nihal Koca'nın seslendireceği birbirine bağlı halay türküleriyle veda edeceğiz size bu akşamlık. Ama yine yarın 18-10 civarı biz buradayız, mikrofon başındayız, sizi de bekliyoruz. İrem Çetinkol hazırlamıştı programımızı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Birlikte türküler söylemek, paylaşmak, dertleşmek için yerlerimizi aldık. Radyo Sonaçları konseri başladı bile sevgili dostlar. Bizler, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi ve sunucusu ben Sabahattin Gülümser. Ve saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Ozan Kurgen ve Anıl Ar. Kavalda Fedai Tekşahin, kemanede Emrah Öz, basta Ongun Kılıç, ritim sazlarda

Murat Koca ve Hüseyin Özdoğan. Programımıza koromuzun söyleyeceği iki türküyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Önce Mehmet Özbey'in Şanlıurfa'dan derlediği bir türkü. Fırat kenarının ince dumanı. Daha sonra Malatya yöresinden derlenen bir türkü. Adatepe diyeceğiz.

Kavalda Fedai Tekşahin vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aman dünya ne dar imiş. Dert çekmesi ne zor imiş. Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinden derlediği bu güzel türküyü Çiler Çatıroğlu seslendiriyor.

Şimdi Muğla'dayız. Durmuş Yazıcıoğlu ve Şerafettin Civele'nin derlediği ortak bir türkü. Osman Kalay, konuk sanatçımız Osman Kalay söyleyecek. Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği türküyü Asilhan Doğan seslendirecek. Gam gasevet keder yok olup gider. Sevdiğimin cemalini görünce perişan gönlümü şen mamur eder.

Şanlıurfa'dayız. Mahmut Güzel Göz'den alınan bir türkü. Bahçeye kuzu girdi. Ethem Kaya söyleyecek.

Adana'dayız aşık, Ferrari'den bir değiş. Ah neyleyim gönül, senin elinden her zaman ağlarım, gülemem gayrı. Ben bıktım usandın dilinden, terk ettim sılayı, dönemem gayrı, Emrah Koçak söyleyecek.

Diyarbakır'dan bir türküyü Tuncay Kemertaş seslendirecek. Su içmem testiden, sensin beni mest eden.

güzel Türk için Tuncay Kemersaç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yavru vatan Kıbrıs'tan bir türkü var sırada. Bildan Turan seslendiriyor. Hanaylar yaptırdım, döş etemedim. Çifte kumruları eş edemedim. Zalim felek ile baş edemedim.

Sırada yine konuk sanatçımız var. Züleyha Arancak söyleyecek Şanlıurfa'dan bir türkü. Belirhan Kırmızı'dan alınmış. Şahin Edim, dağ başında oturduğum, Mecnun gibi ben Leyla'mı yitirdim.

Radyo Sanatçıları konserimizin sonuna geldik değerli dinleyenler. Emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle ve Kırşehir Hacı Bektaş'tan bir türkü koromuzla veda ediyoruz. Al yorgan atılmıyor.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle huzurlarınızda olacağımız bu güzel ve özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş.
1: Ve ben Zafer Albayrak, sizinleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim, bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız: Bağlama Gökhan Karakaya, Nefesli Fatih Koçer, Ritim Saz Cemal Özkızıltaş, Klasik Gitar Sinan Kızılgöz, Bas Gitar Ataberk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tomayserimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık değil mi abicim?
1: Kesinlikle, zaten her zaman güzel türkü hazırlıyoruz. Evet. Mümkün olduğu kadar bizim sesimizden duymak istedikleri türkülere yer vermek istiyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Bugün yine öyle yaptık.
1: Evet.
0: İlk olarak ben türkü seslendireceğim.
1: Olmadı, ben söyleyeyim bugün. Değişiklik yapalım.
0: Tamam.
1: Bugün ben başlayayım, olur mu?
0: Elbette, elbette, çok isteriz.
1: Bugün böyle, ne bileyim, ilk ben bugün çıkmak istedim.
0: Evet, bugün
1: ben
0: içinden geldi. Niye, evet. Deminden de söyledin ama ben şaka yapıyorsun sanmıştım. Tamam. Abicim, ne okuyacaksın bizim için?
1: Evet, melullenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur, indir tahtını yüceden, yık bir zaman gör nice olur diyelim. Hemen arkasından da sevgili babacığım, beni dinliyorsun biliyorum. Senin sesinden çok sevdiğim, benden de dinlemeyi çok sevdiğin bir türkü, Sivas Zara, Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere. Oh. Sen düşürdün beni dilden dillere.
0: Onlara da çok selam buradan, Türkiye'mden.
1: Selamlar.

0: Sizleri çok seviyorum. Buradan bütün babalara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Kesinlikle. Ve en başta onlara sağlık, sıhhat diliyoruz.
1: Başımızdan eksik olmasınlar.
0: Allah Allah.
1: Abicim şimdi ilk okuduğun eserle alakalı. Ben özellikle onunla ilgili çok böyle çocukluğuma gittim. Belediye konservatörüyle başladı benim hayat hikayem, müzik hayat hikayesi diyelim. Yani 13 yaşlarındaydım sanırım. Belediye konservatöründe gözlerinde görme sıkıntısı olup gönlüyle hiç kimsenin göremeyeceği kadar güzel şeyler görebilen bir büyüğüm vardı. Engin abim. Ondan ilk duymuştum bu türküyü yıllar öncesinde. O kadar güzel okurdu ki bugün sen de her zamanki gibi çok güzel okudun ve o çocukluk dönemlerime gittim. O dönemlere de selamlar, saygılar olsun. Sivas Şarkışa'dan. Buyurun.
0: Ne güzel ifade ettin. Hani neyi? Normal gözle görülmeyecek.
1: Evet.
0: Ama gönlüyle görebilen dedin ya.
1: Evet, zaten bravo. Öyle. Her zaman öyle.
0: Evet. Önemli olan işte gönül gözüyle görebilmek.
1: Gönül gözüyle görebilmek, kesinlikle.
0: Evet Reyhancığım, şu anda senden, o güzel sesinden hangi türküleri dinleyeceğiz?
1: Senin memlekete gidiyoruz. Sivas Şarkışla. Gel ha gönül, havalanma diyelim. Sonrasında da o güzel Maraş'a gidelim. Kanadım değdi sevda ediyoruz.
0: Evet, Enginol, gönül Enginol, Reyhan Ediş'ten dinliyoruz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Reyhan'cığım bak dayanamadım.
2: Fark ettim.
1: Bu kadar güzel türküleri ve bu kadar güzel seslendirdiğin zaman duramıyorum yerimde ve sana eşlik ettim.
2: Evet.
1: İnşallah güzel olmuştur.
2: Eminim dinleyenlerimiz de çok sevmiştir çünkü spontane ilerledi her zaman olduğu gibi değil mi?
1: Evet yani oturuyordum ama orkestra öyle bir başladı ki ya bu türküye eşlik etmem gerekiyor diye
2: düşündüm. Kesinlikle onlara da çok teşekkür ederiz. Çok keyif alarak okuduğumuz
1: evet,
2: eserlerden.
1: Yani
2: evet bu arada orkestra şefimiz Gökhan Karakaya da şunu söyler. Siz spontane okudunuz ama biz de spontane çaldık. Hakikaten onlar da yüreğini ortaya koydular ve ne hissettilerse onu çaldılar.
1: Yani buradan ne çıkarmak lazım Reyhan?
2: Müzik yani, duygu işi tamamen.
1: Öyle bir anda yani hiç provasız çalabilmek öyle kolay değil.
2: Kolay değil evet.
1: Herkes dolayısıyla efendim radyoları başında bizi izleyenlerden bir ricam var. Lütfen orkestramız için oturduğunuz yerden bir kocaman alkış istiyoruz.
2: Evet. Onlara teşekkür ederiz. Şimdi sen iki eser seslendireceksin abicim.
1: Evet. Tam kendi yörem. Doğup büyüdüğüm yer. Karadeniz diyormuşum.
2: Ben de şaşırdım ya.
1: Ya tabii bunu hiçbir zaman yani bir Karadenizli orada doğup büyüyen bir
2: evet,
1: insan kadar okumamız mümkünü yok. Yani ben nasıl ki doğdum yani o işte Sivas'ın Malatya'nın zaten ailemde o lehçe var.
2: Tabii ki.
1: Gidik gelik yani
2: değil mi?
1: Bunları zaten çocukluğumda duyduğum için dolayısıyla onu benim bir Karadenizli'nin benim gibi bir Malatya okuyamayacağı gibi ben de bir Karadenizli'nin Karadeniz türküsünü okuyamayacağım kesin ama tabii Türkiye ve burası
2: ve
1: her yöreden seslendirmeye çalışıyoruz. O zaman diyelim ki asarım balını gel salını salını adam cebinde daşır senin gibi gelini diyelim. Arkasından evet. Da bakalım ne gelecek.
2: Hadi bakalım buyurunuz.

0: Yine planda olmayanları yaptığımız bir yayındı abicim, değil mi? Sonlara yaklaşırken tekrardan belirtmek isteriz.
1: Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için.
0: Abicim benim için şereftir, çok teşekkür ediyorum ben
1: ya
0: de.
1: Ya ben sana eşlik ettim diye gelmedin değil mi?
0: Asla olmuyor.
1: Ya onu bilelim de şimdi.
0: Zafer abi yok artık.
1: Sen de hissettin yani bir şeyler yani.
0: Ben tabii ki. Bir kere her şeyden önce Giresun Görele türküsü. O yüzden.
1: Ya Giresun'un bende bir ayrı bir yeri var biliyor musun?
0: Aa bende de abicim.
1: Zamanında bayağı yıllar önce Giresun SP'ye yayla şenliğine davetliydim. Tabii oraya gittim ve orada birbirinden güzel Karadeniz türküleri söyledim. Reyhancığım yani öyle bir anda çıkıp da Karadeniz
0: burada
1: türküsü
0: okumuyorum
1: söylemeyeyim.
0: Diyorsun.
1: Tabii ki yani. Ya bunun bir şeyi var yani.
0: Öncesi böyle, var diyorsun abi. Kesinlikle bu arada Giresun'un bölge müziğini tabii Gökhan da daha iyi bilir ama Giresun bölge müziğinde de çok Karadeniz havaları almayız. Ordu'da da öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Yani biraz böyle hani o Trabzon'daki hissettiğimiz o ağız yapısı buralarda yok. Giresun. Daha çok hissediyoruz. Yani Sivas'a da yakın abicim Giresun zaten.
1: Evet. Ya Giresun'a ayrıca böyle bir sevgim var. Niye biliyor musun?
0: Niye?
1: Giresun'daki fındık hiçbir yerde yok.
0: Öyle mi?
1: Ben de bir

0: Fındık hastası olarak.
1: Öyle mi?
0: Evet. Buradan zaman... bütün Giresunlulara selam
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, bütün Giresun'a selamlar, saygılar.
0: Evet Reyhan'cığım, senden ne dinleyelim?
1: Abicim bir Elazığ türküsü dinlemek isterim, dinletmek isterim.
0: Tabii ki.
1: Dağlar dağımdır benim diyelim. Sonrasında da Kırşehir ve Yozgat dolayları diye geçer repertuarda. Topraktaşın kenarı, heynari dinleyenlerimiz bilir bence. Benim bir tarafım da bu arada Yozgat'tır babaannem. Oo. Babaannem Yozgatlıdır. O yüzden... O bölgedeki bütün dostlarıma, hemşehrilerime, akrabalarıma gelsin diğer türkünde.
0: Evet, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhancığım.
2: Abicim.
1: Eminim ki şu anda radyoları başında bizi dinleyenler sana eşlik ettiler.
2: Evet,
1: o coşkun sesleri
2: öyledir.
1: Duydum.
2: Öyle diyorum, mi? Evet. Sen duyduysan öyledir. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Bizleri hala dinleyenler vardır herhalde. Belki de
1: hala derken?
2: Belki de TRT Türkü şu an yeni açmışlardır. Ne dersin?
1: Hayır hayır, onlar bekliyorlar. Yani dört gözle Türkiye Evi'nin başlamasını bekliyorlar bence.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii ki.
2: Ama yeni açanlar için de Türkiye Evi'nde olduklarını hatırlatalım.
1: Evet, Türkiye Evi'ndesiniz efendim.
2: Evet, Zafer Albayrak ve Reyhan Eriş.
1: Reyhan Eriş ve birbirinden değerli
2: sasmalarımız.
1: Efendim bu türkümüz hasretlik çekenlere gelsin, sevdalılara gelsin, işte yani sevip de kavuşamayanlar mı diyelim, onlara gelsin. Musa Eroğlu'nun çok güzel bir türküsü.
2: Hangisini okuyacaksın?
1: Telli turnam selam götür sevgilimin yarına, evet. Üzülmesin ağlamasın, belki gelirim yarına diyelim. Arkasında tabii bu kadar yani böyle hasret çeken insanların eğlenmesi de lazım. Hemen arkasında Kırşehir'e gidelim. Neşet Ertaş'tan kesik çay içilir mi, soğuk sular içilir mi diye.
2: Deva olsun o zaman ikinci türküde.
1: Evet.
2: Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Efendim biraz mikrofona geç gelmiş olabiliriz. Reyhancığım yine dayanamadı ve bize eşlik etti, sağ olsun. Tüm orkestra da eşlik etti. İyi ki varsınız arkadaşlar.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Reyhancığım programın sonuna geldik.
1: Evet abicim, istersen.
0: Kapanış yapalım.
1: Yapalım.
0: Tabii ki. Ben bu sefer sondan geleceğim. Sevgili yapımcımız Mehmet Arıkan, iyi ki varsın kardeşim benim.
1: Evet.
0: Ton maçlarımız Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz.
1: Sizler de iyi ki varsınız.
0: Tolga Önbaş. Yani bizlerin seslerini böyle düzgün, güzel bir şekilde dinleyenlere ulaştırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz efendim.
1: Evet, iyi ki varlar. Orkestramızda, bağlamalarda aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Ataberk Eroğlu, ben Reyhan Ediş
0: ve ben Zafer Albayrak, hepinize sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Türklerle kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Buyurunuz efendim. Son iki türküyü ben seslendireceğim.

ömür ışık yanıp sönen, gecesi şafakta saklı. Bir uzun yol zaman denen, ötesi durakta saklı. Bugün el alır dününden, bilenler şaşmaz yönünden. Baksan güneşin önünden, ötesi durakta saklı. Söz olur sözüne küser, söz olur dört yana eser, kılıç kınında da keser, hedefi sadakta saklı. Duman duman başı sisli, çiçek çiçek şirin süslü, halimiz dağdan akisli, türküsü dudakta saklı. Üzerimde dost nazar, dolaştığım gül pazar, yüreğim ki sır meydanı, kök olan yaprakta saklı. Altın dağ savara dile, türküleri sara dile, ebede dek dura dile, ustası çırakta saklı.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, radyomuz TRT Türkü'den ve Yadigar programından gönüller dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere hakikati olduğu gibi görüp söylemekten asla çekinmeyen ermişlerin dünyasını, düşünen, soran, seven, küsen, gülen ya da ağlayan, kalbinin içini bize anlatan insanımızın, bizi bize anlatan romanları gibi olan türkülerimizle Yadigar'da yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz efendim. Programımıza Yunus Gönüllü, kıymetli şair Mehmet Ali Kalkan'ın Ustası Çırakta Saklı adlı şiiriyle başladık. İlmek ilmek gönül tezgahında dokunan bir şiir. Ardından büyük ozanımız 20. yüzyılın önemli aşıklarından Aşık Daimi'nin bir deyişiyle yol aldık. Kainatta bir zerreyim, ben kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerreyim, ben kendimi bilmez miyim diyen Daimi Baba'nın dizelerine ses olduk. Yadigar'da TRT İstanbul Radyosu'nun her zaman olduğu gibi kıymetli saz sanatçıları ile türkülerimiz duygularda bir olup sizlere ulaşıyor. Grup şefimiz bugün Meybalaban'da Zafer Taş'tan eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, kabak kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, basta Burak Demir, ritim sazda Özcan Gök. Ve sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Kendi sanat zevkiyle bezeyip, yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar, Sivas yöremizden Zaralı Halil Söyler'den alınan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın da değerleyerek repertuarımıza kazandırdığı bir ağıt ile devam ediyor. Zaralı Halil Söyler'in çok sevdiği, saydığı dostu Celal Güzelses'in hastalığını duyup da ardından yaktığı bir ağıt olarak rivayet edilir. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım kabul olmaz dileğim. Ben ağlarım, doktor ağlar, dert ağlar, harap oldum yari gördüğüm çağlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, Saralı Halil Söyler'den alınan türkümüzün ardından sizlere Malatya yöremizden Aşık Mustafa Zengin'den Turan Engin'in derlediği uzun hava ve kırık hava formu ile birlikte yakılmış bir nasihat seslendirdik. Sakın her güzele gönül bağlama, her güzel ahdın da tam olmaz imiş. Coşkun sular gibi çağlama, yâre kavuşan da bağ olmaz imiş. Ve ardından Elazığ yöremizden Hafız Osman Öge'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlemiş olduğu Bu Dere Baştan Başa Ayvalı Bağ adlı türkümüz buluştu yadigarda sizlerle. Ve şimdi programımız ustalarımıza yer verdiğimiz bölümle devam ediyor efendim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Giresun yöremizin önemli kaynak kişisi ve kemençe ustası olan Bicoğlu Osman Gökçe'yi bugün sizlerle birlikte yad edelim. Bicoğlu Osman Gökçe 1901 yılında Giresun ili Görele ilçesine bağlı Daylı köyünde doğdu. Küçük yaşlarda kemençe ile tanıştı. Babası da kemençe çalardı. Sonrasında Karaman lakabıyla tanınan Halil Kodalak'ı ustası belledi ve ustası tarafından Bicoğlu lakabıyla tanındı. Osman Gökçe kemençe çalmadaki ustalığı, yöre tavrına olan hakimiyetiyle sadece Doğu Karadeniz'de değil, yurdun hemen her köşesinde tanınmasına vesile oldu ve aranılan bir kemençeci oldu. Atatürk'ün 1924 yılındaki ilk Trabzon gezisinde orada askerlik görevini yapmakta olan Bicoğlu, Atatürk'ün huzurunda kemençe çaldı ve Atatürk tarafından "Bu delikanlıyı iyi saklayın, büyük bir sanat dehası" sözleriyle övgüler aldı. 1937 yılında derleme için Giresun'a gelen Muzaffer Sarı Sözen'i tanıyıp Ankara'ya gelmesi için davet edildi. Ve Ankara'ya giderek orada 3 ay kalıp radyo programlarına katıldı. Kendisinden yöresinin pek çok türküsü derlendi. Son yıllarında siroz hastalığına yakalandı. Tedavi için gemiyle İstanbul'a gitmeye karar verdi. 31 Mayıs 1946 günü gemi Zonguldak üzerindeyken son nefesini verdi. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'nda büyük bir katılımla 4 Haziran 1946 tarihinde toprağa verildi. Şimdi sizleri 1937 tarihinde derlenen Bicoğlu Osman'dan kendi sesiyle yörede çok sevilen, özel bir tavır ve üslupla seslendirdiği uzun havasıyla buluşturuyoruz. Oy tam zarar.

0: Kıymetli dinleyenler, bu eserleri dinledikçe Karadeniz müziğimizin zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Ve maalesef günümüzde her değerimizin popülariteye kurban edildiği şu çağda Karadeniz türkülerinin de dar bir aralığa sığdırılıp aynı melodi üzerine farklı manilerle tekrarlara düşüp icra edilmesine ve tek düze hale getirilmesine de bu geçmişteki eserleri dinleyince bir kez daha şahit oluyoruz, tanık oluyoruz. Bu sanat eserlerine, doyumsuz türkülere sahip çıkmak da hepimizin boynunun borcu ve görevidir diye düşünüyorum. Evet, sevgili Umut Ayvaz, bir Karadenizli sanatçı olarak, o yöreye hizmet eden bir usta sanatçı olarak acaba bu konuda senin fikrin nedir? Ben nacizane böyle bir düşüncem var. Katılıyor musun, yoksa nasıl bir bakış açısıyla değerlendirelim? Senin fikrin nedir?
1: Ben katılıyorum abla aynen dediklerine. Tabii ki de işin kıymetini bilen insanlar var ama azınlık çok değiliz. Bu işin çok popüler olanları, bu işin gelenekselini yaparak pek fazla bir şey yapamıyorlar. Aslında halkın içine girdiğiniz zaman çok da memnun değiller ama bu çok dinleyen kitle hangi kitle onları da çok merak ediyorum. Ama türküleri her zaman iyi çalan insanlar, doğru çalan insanlar aslında gerçek kıymeti görüyorlar. Her zaman da var oluyorlar. Üst taraftaki insanlar dönemsel olarak değişiyorlar. Bütün halk müziğinde her yerde bir sıkıntı var bu konuda. Sadece Karadeniz'de değil ama bizde hiç olmayan makamlarda hiç yöreyle alakası olmayan besteler yapılıyor. Bunlar zaten beste. Hani kişilerin özgür, herkes özgürdür yani istediği müziği yapar ama hiçbir yöresel karşılığı yok. Yani ne tavrı ne okuması daha büyük sıkıntı. Kimse nasıl türkü okunur? Yani Karadeniz türküsü nasıl söylenir? Bunun için hiçbir çaba da göstermiyor. Yani çok belli başlı insanlar var. Eskilerden bir kısmı da yenilerden çaba gösteren ama dediğim gibi bir türlü öne çıkamıyor aslında. Hep popüler kültür daha önde oluyor.
0: Evet,
1: Bu
0: aslında böyle
1: türküler
0: bir çok güzel bir noktaya değindin. Böyle bir dayatma var. Yani biz Anadolu'ya gittiğimizde, oradaki halkla da buluştuğumuzda Karadeniz yöresi için konuşabiliriz. Doğu Anadolu, Güneydoğu, yani nereye gidersek gidelim. Gerçekten türkülere vakıf olan bir halk
1: var.
0: var. Çok köklü bir dinleyici var. Ama işte bu popüler kültür ve zoraki aslında bir dayatma var. Ve o insanlarla konuştuğumuzda gerçek türkü icracılarının, iyi türkü icra eden insanları çok iyi biliyorlar. Ama sanki başka bir güç böyle bir dayatma içerisinde
1: Evet.
0: maalesef, ama bu çok acı. Gerçekten bunun için ne yapılabilir? Ha, biz buradaki tüm TRT camiasında ya da dışarıdaki çok emek veren, hizmet veren bu konuda arkadaşlarımız var. Elimizden geleni yapıyoruz ama bu da yeterli değil. Bence aslında tamamen ülkenin, bir devletin bu anlamda kültür sanat politikası olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Yani mesela belediyelerde, merkez ilçelerde, Anadolu'da popüler sanatçılar mesela geliyor. Yani hiç yöreyle alakasız insanlar ve çok büyük ilgi görüyorlar. Hani bundan rahatsız değilim ama kültürel olarak da bir faydası yok bize. Yani biz kendimizi bir türlü anlatamıyoruz.
0: Evet.
1: Bu
0: Yani tabii
1: Anadolu'da da aynı yani.
0: folklor
1: İstanbul'da
0: böyle bir
1: nasılsa.
0: şey, yaşayan bir şey, ama korumak da
1: Tabii ki.
0: bence en büyük görevimiz diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bizler Biceoğlu Osman Gökçe'yi saygı, rahmet ve şükranla analım ve şimdi onun sesiyle nam salmış Eşref'in türküsünü kemençe sanatçımız ve kıymetli arkadaşlarımızı yine Umut Ayvaz'ın da eşliğiyle seslendirelim. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını doktor sarıyor.

Tarihini Uğuldan'dan dahmihinde, kuşlarının cehcehinde, yurt dağların kaderinde, ferehinde seni duydum ana yurdum. Fuzuli'nin ah sesinde, Üzeyir'in nermesinde, Elesker'in nefesinde seni andım ana yurdum, benim andım ana yurdum. Bahtiyar Vahapzade'nin bu dizeleriyle Can Azerbaycan'dan bir halk mahnısı dile geliyor. Yarın bahçesinde üç gül açıptı, al gül, kırmızı gül, bir de sarı gül.

Zeynep Anlurova'dan alınan Bir Sevda mahnısı seslendirdik sizlere kıymetli Yadigar dinleyenlerimiz. Tanışıp gülmeyirsen Leyla'm, halımı bilmeyirsen Leyla'm, görüşe gelmeyirsen Leyla'm, üreğimi üzürsen Leyla'm dedik. Biz ayrılan sürede türkülerle akıp geçti zaman. Kimi sevdadan yana, kimi ayrılıktan, kimi ise gurbet oldu zaman dilimizde türkülerle. Bir Yadigar'ın sonlarına daha gelirken, hazır sevgili kemençe sanatçımız Umut Ayvaz da bizlerleyken, sizleri Karadeniz türkülerimizin coşkunluğu ve onların sedasıyla uğurlayalım. Trabzon yöremizden Terazi, Tartayırım ve Karşı Beri Mezeri adlı

sizlerle buluşacak. Efendim, bugün grup şefimiz Mabel Aban'da Zafer Taş'tan eşlik etti. Bağlamalarda Erkan Akalın, Ayhan Aydın, Burak Aykaç. Basta Burak Demir, kemençede Umut Ayvaz, kemanede Burhan Elmas ve ritimde Özcan Gök eşlik ettiler. Sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses. Ve programı sizler için hazırlayan, sunan Adile, ben Adile Kurtkaratepe. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde geçtiğimiz hafta olduğu gibi Karacaoğlan konusunu konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nilgün Çıplak Coşkun bizimle birlikte. Efendim tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Geçtiğimiz hafta Karacaoğlan'ın kimliği hakkında, hangi coğrafyalarda Karacaoğlan'a rastlandığını konuştuk. Programımızın bu bölümünde de Karacaoğlan şiirleri hangi temaları işliyor? Bununla başlayalım.
2: Evet, Karacaoğlan'ın şiirlerinde işlediği konular arasında en öne çıkan unsurlardan birisi doğa sevgisi. Karacaoğlan şiirlerinde konup göçtüğü yerlerdeki doğa güzelliklerini, tabiat manzaralarını, karlı ve dumanlı dağları, çiçekli yaylaları, soğuk pınarları sanki bize resmini çizer gibi yansıtmış. Onun şiirlerini okuduğumuzda biz o tabiat unsurlarını sanki bir tablodan izliyormuşuz gibi ya da o ortamda bulunmuş, yaşıyormuşuz gibi

0: takip edebiliyoruz. İkinci konu ise aşk. Karacaoğlan'ın anlattığı sevgili doğanın ve toplumun içinde yaşayan ete kemiğe bürünmüş bir sevgilidir. Nitekim şiirlerinde isimlerini de verir sevdiği genç kızların. Cennettir, Döndüdür, Elif'tir, Höri'dir. Yani adı sanı belli, göçebe yaşantısının günlük işleriyle uğraşan güzelleridir bunlar. Bu yönüyle bu söyleyiş tarzı belki de Karacaoğlan'ı diğer temsilcilerden ayrı bir yerde tutmamıza vesile oluyor. Dini konulara da yer veriyor Karacaoğlan şiirlerinde ama Tanrı, Azrail ve benzeri kutsal değerlerden büyük bir hoşgörüyle yaklaştığını görüyoruz. Kendilerinden korkulmaması gereken, onlara bir dost, bir yaren gibi yaklaşılması gereken bir üslup hissediyoruz şiirlerinde. Kendisi aynı zamanda bir barış şairi olarak da karşımıza çıkıyor. Kavga, savaş, öldürmek gibi temalar Karacaoğlan'ın şiir geleneğinin dışında kalan temalar. Tabii ki de en son olarak da söylemek istediğim şey konu itibariyle gurbet ve sıla temleri onun şiirlerinde sıklıkla karşımıza çıkan unsurlar arasında yer alıyor.
1: Evet efendim. Şimdi bir müzik arası verelim. Arif Sağ ve Belkıs Akkale'nin seslendirdiği bir Karacaoğlan eserini dinleyelim. Nazlı Yar'dan bana bir haber gelmiş, diğer adıyla Seher Yıldızı.

0: Evet, bu güzel eserden sonra sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Coşkun, Karacaoğlan şiirlerinde insanları etkileyen diğer unsurlar nelerdir? Örneklendirebilir misiniz?
1: Evet, tabii ki. Karacaoğlan'ın şiirlerindeki en önemli özellik onun içtenliği, samimiyeti, kıvrak söyleyişi. Kullandığı dil açık, yalın, çarpıcı ve yerli öğelerle bezenmiş durumda. Tabii ki tüm bu özelliklerinin yanı sıra konar göçer yaşam tarzı sürdüren halkımızın günlük hayatını şiirlerine yansıttığı görülüyor. Onun şiirlerinde konar göçerlerin göç geleneklerini, düğünlerini, yeme içme adetlerini, giyim kuşam ve süslenme geleneklerini ve benzeri pek çok halk kültürü öğelerini bulabiliyoruz. Dolayısıyla onun şiirleri kendisinden sonra gelen aşıklar için çığır açıcı olmuş. Diğer aşıkların duygu ve düşüncelerine, tabiat ve insana bakışlarına, şiir dillerine de biçim vermiştir. Bunu söyleyebiliriz. Dinleyenleri etkileyen bir başka unsur ise onun şiirlerinde kullandığı renk dünyası, belki renk cümbüşü. Bundan da söz etmek gerekir. Pek çok rengi şiirlerinde işlemiş, dile getirmiş. Bunlardan kara, al, yeşil, mavi, mor pek çok örnek var. Kimi zaman sevgilinin vasıflarını nitelerken, kimi zaman doğadaki tabiat olaylarından bahsederken bu renklerden kullanmış.
0: Evet efendim. Karacaoğlan'ın Türk halk edebiyatındaki yerini ve önemini biraz anlatır mısınız bize?
1: Karacaoğlan'ın şiirlerindeki en önemli özellik onun içtenliği, samimiyeti ve kıvrak söyleyişi. Hakikaten dili açık, yalın, yerli öğelerle bezenmiş bir dil.
0: Evet.
1: Dilinin rahatlığı, özgün buluşları, kafiye kullanmadaki ustalığına bakıldığında geleneğin önde gelen bir temsilcisi olduğunu görüyoruz, hemen hissediyoruz. Bunun yanı sıra konay göçer yaşam tarzı sürdüren halkımızın günlük hayatını şiirlerine yansıtmayı çok iyi bilmiş, çok güzel yansıtmış. Onun şiirlerinde konay göçerlerin göç geleneklerini, düğünlerini, yeme içme adetlerini, giyim kuşam ve süslenme geleneklerini ve benzeri pek çok halk kültürü öğesini bulabiliyoruz. Günümüzdeki önemine gelince Karacaoğlan'ın yüzyıllar boyu hiç unutulmadan sevilip yaşatılmasının temelinde bence onun kendi çevresinin dilini, kültürünü, sanatını, dinini, ahlakını, gelenek ve göreneklerini, hatta tabiat güzelliklerini özümsemesi ve bunları da şiirlerinde akıcı bir üslupla dile getirmesi yapmakta.
0: Evet.
1: Bir başka deyişle Karacaoğlan kendi duygularını aktarırken aslında halkın duygu ve düşüncelerini, inançlarını, özlemlerini, sevinçlerini de yansıtmış. Bu da halkın nazarında onun daha da beğenilmesine sebep olmuş. Diğer taraftan şiirlerindeki insan sevgisi, tabiat sevgisi, engin hoşgörü ve benzeri değerler de günümüz insanı için de pek çok mesaj vermesi bakımından önemli. Belki de 21. yüzyılda bile gönüllerde taht kurmasının temelinde herhalde bu felsefe yatıyor gibi geliyor bana.
0: Şimdi bir müzik arası daha verelim. 2018 yılında yine Çukurova'dan Sesler programımızda konuk olmuş bir isimden Karacaoğlan'ın Mersin Mut Silifke yöresinde derlenmiş bir eserini dinleyelim. Yasemin Albayrak söylüyor, "Şu yüce dağların karı eridi."

0: Evet, bu eseri dinledikten sonra Profesör Doktor Sayın Nilgün Çıplak Coşkun'la sohbetimize devam ediyoruz. Türkiye'de ve Orta Asya'da Karacaoğlan'ın mezarı olduğu rivayet edilen birçok yer var. Bununla ilgili neler söylersiniz?
1: Evet, Karacaoğlan'ın doğumu gibi öldüğü yer konusunda da farklı görüşler var. Yapılan araştırmalara baktığımızda pek çok şehir sahip çıkıyor Karacaoğlan'a. Maraş civarındaki Cezel Yaylası'nda, Nizib'in Keklice Köyü'nde, Çukurova'da bir tepede, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Çukur Köyü'ndeki bir tepede mezarlarının bulunduğunu biz görüyoruz. Burada yaşayanlar sahip çıkmışlar Karacaoğlan'a. Bunlar içerisinde belki en ön plana çıkan yer bizim kentimiz için, Mersin için Mut ilçesine bağlı Çukur Köyü. Çünkü Karacaoğlan bir efsaneye göre bir ağanın kızına sevdalanıyor. Karaca kıza sevdalanıyor ama ağa kendi kızını Karacaoğlan'a vermek istemiyor. Yoksul buluyor, fakir buluyor. Kendisi gibi bir ağanın oğluna layık görüyor kızını. Evlenmelerine izin verilmiyor. Uzunca bir süre aşk acısı çeken Karacaoğlan ve Karaca kız nihayetinde ömürlerinin sonlarında karşılıklı iki tepeye defnediliyorlar. Ve bugün de bu Çukur köyünde birinin adı Karacaoğlan, diğerinin adı Karaca kız olan ve hakikaten birbirine karşılıklı bakıyor görünümü arz eden iki tepede mezarlarının bulunduğu bu yöre insanları tarafından bize anlatılıyor. Ama dediğim gibi güneydeki pek çok şehir Karacaoğlan'ın mezarının kendi şehirlerinde olduğunu da ifade ediyorlar bizlere.
0: Evet, yer isimlerinde de görüyoruz bunu. Gaziantep,
1: Evet.
0: Adana, Mersin illerinde bazı köy ve
1: Evet.
0: mahalle isimlerinde Karacaoğlan'a rastlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Karacaoğlan geleneğinden bir halk ozanıyla telefon bağlantısı kuruyoruz. Aşık Feymani mahlasıyla tanınan Sayın Osman Taşkaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden bize bağlanıyor. Şu an hattımızın diğer ucunda. Efendim, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dert Bey.
0: Karacaoğlan geleneğinden etkilenmiş bir halk ozanı olarak neler söylemek istersiniz Karacaoğlan hakkında?
2: Çukurova deyince Karacaoğlan akla gelir.

0: bizim bu yöremizde iki insan bir araya geldi miydi? Böyle söz sohbet ederken de yahu arkadaş bir Karaca olan çığır da dinleyelim. Senin sesin biraz güzelceydi der. Ve orada Karaca olan türküsü çığırır. Yani durup dururken yine böyle olurdu. Çünkü biz öyle yetiştik, öyle gördük, öyledir. Annelerimiz bizi büyütürken de ninni yerine Karaca olan çığırırlardı. Öyle yetiştik biz daha doğrusu. Yani Karaca olan türküleriyle, Karaca olan hikayeleriyle büyüdük.
1: Evet efendim. Bir Karaca olan şiiri paylaşmak ister misiniz bizimle?
0: Kadir Mevlam seni övmüş yaratmış. Çiçekler içinde birsidir menekşe. Bitersin güllerin harı içinde. Korkarım yüzüne batar menekşe. Yaz gelince heveslenir bitersin. Güz gelince başın alır gidersin. Yavru niçin boynun eğri tutarsın? Senin derdin benden beter menekşe. Senin meskenindir kayalar sengi. Kokusu menekşe güldür irengi. Aradım dünyayı bulunmaz dengi. Güzel yatağında biter menekşe. Bakmaz mısın Karaca olan halına? Garip bülbül konmuş gülün dalına. Kadrin bilmeyenler alır eline. Ondan boynun eğri tutar menekşedir. Buradaki dörtlükler de kızın halini anlatıyor aslında. Her dörtlük kızındaki olan vasıfları ve onun etrafındaki engelleri anlatıyor bu şiirinde.
1: Efendim çok teşekkür ederiz katılımınız için.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Aşık Feymani Mahlaslı Sayın Osman Taşkaya ile birlikteydik.
0: İyi yayınlar, hayırlı günler diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, son olarak çağımızın Karacaoğlanı olarak nitelendirilen Musa Eroğlu'dan bir Karacaoğlan türküsü dinleyelim. Pencereden Bakan Dilber.

0: Evet, Profesör Doktor Sayın Nilgün Çıplak Coşkun programımızın son iki bölümünde bize Türk halk edebiyatının önemli unsurlarından biri olan halk ozanı Karacaoğlan hakkında çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim programımıza renk verdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, Kruva'dan Sesler programının son iki bölümünde Türk halk edebiyatının önemli isimlerinden biri Karacaoğlan'ı Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nilgün Çıplak Coşkun'la konuştuk. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, haftaya aynı gün ve saatte Çukurova'dan seslerle TRT Türkü'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in Bakır Yurtsever'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Yavuz Değirmenci sizlerle. Tam buram rebab oldu, ciğerim kebab oldu.

Ahmet Yamacı'nın Aziz Şenses'ten derlediği Adana türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Ben de gittim bir geyiğin avına. Geyik çekti beni kendi dağına.

Şensesin Arif Babaev'den derlediği Azerbaycan türküsünü İmran Koç söylüyor. Aziz dostum benden küsüp incedi, ayrılık ya kim çekti yeridi.

Muammer Özkavcı'nın Raci Alkır'dan derlediği Erzurum türküsünü Didem Dilara Dumanavar'dan dinliyoruz. Göç göç oldu, göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü.

Şehmus Esen Kuş bir Diyarbakır türküsünü sizler için yorumluyor. Benim yârim yaramazdır yaramaz. Ayıp derler sevdaya düşen ağlamaz.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle huzurlarınızda olacağımız bu güzel ve özel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş
1: ve ben Zafer Albayrak sizinleyiz. Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Efendim, bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımız: bağlama Gökhan Karakaya, nefesli Fatih Koçer, ritim saz Cemal Özkızıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Ataberk Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaşlarımız Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Tolga Önbaş efendim. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık değil mi abicim?
1: Kesinlikle, zaten her zaman güzel türkü hazırlıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Mümkün olduğu kadar bizim sesimizden duymak istedikleri türkülere yer vermek istiyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Bugün yine öyle yaptık.
1: Evet.
0: İlk olarak ben türkü seslendireceğim.
1: Olmadı, ben söyleyeyim bugün. Değişiklik yapalım.
0: Tamam.
1: Bugün ben başlayayım, olur mu?
0: Elbette, elbette, çok isteriz.
1: Bugün böyle ne bileyim, ilk ben bugün, çıkmak istedim.
0: Evet, bugün
1: ben
0: içinden geldi. Evet. Deminden de söyledin ama ben şaka yapıyorsun sanmıştım. Tamam. Abicim ne okuyacaksın bizim için?
1: Evet, melullenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur, indir tahtını yüceden, yık bir zaman gör nice olur diyelim. Hemen arkasından da sevgili babacığım, beni dinliyorsun biliyorum. Senin sesinden çok sevdiğim, benden de dinlemeyi çok sevdiğin bir türküyü, Sivas Zara, yeşil ördek gibi daldım göllere. Oh. Sen düşürdün beni dilden dillere.
0: Onlara da çok selam buradan.
1: Selamlar.
0: Türkiye'mden.

0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Dostlarımızın sazlarına sağlık. Abicim ne güzel.
1: Sevgili orkestra, iyi ki varsınız diyorum. Öyle başlamak istiyorum.
0: Evet, kesinlikle öyle.
1: Babacığım çok mutlu oldu şu anda, biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Buradan bütün babalara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Kesinlikle. Ve en başta onlara sağlık, sıhhat diliyoruz.
0: Başımızdan eksik olmasınlar.
1: Allah Allah.
0: Abicim şimdi ilk okuduğun eserle alakalı. Ben özellikle onunla ilgili çok böyle çocukluğuma gittim. Belediye konservatörüyle başladı benim hayat hikayem, müzik hayat hikayesi diyelim. Yani 13 yaşlarındaydım sanırım belediye konservatöründe. Gözlerinde görme sıkıntısı olup gönlüyle hiç kimsenin göremeyeceği kadar güzel şeyler görebilen bir büyüğüm vardı. Engin abim. Ondan ilk duymuştum bu türküyü yıllar öncesinde. O kadar güzel okurdu ki bugün sen de her zamanki gibi çok güzel okudun ve o çocukluk dönemlerime gittim. O dönemlere de selamlar, saygılar olsun. Sivas Şarkışa'dan. Buyurun.
1: Ne güzel ifade ettin. Hani neyi? Normal gözle görülmeyecek.
0: Evet.
1: Ama gönlüyle görebilen dedin ya.
0: Evet zaten. Bravo. Öyle. Her zaman öyle.
1: Evet. Önemli olan işte gönül gözüyle görebilmek.
0: Gönül gözüyle görebilmek.
1: Evet Reyhancığım, şu anda senden, o güzel sesinden

0: Hangi türküleri dinleyeceğiz?
1: Senin memlekete gidiyoruz. Sivas Şarkış'la. Gel ha gönül havalanma diyelim. Sonrasında da o güzel Maraş'a gidelim. Kanadım değdi sevda ediyoruz.
0: Evet. Enginol, gönül Enginol, Reyhan Ediş'ten dinliyoruz efendim.

0: spontane ilerledi. Her zaman olduğu gibi değil mi?
1: Evet yani oturuyordum ama orkestra öyle bir başladı ki ya bu türküye eşlik etmem gerekiyor diye
0: düşündüm. Kesinlikle onlara da çok teşekkür ederiz. Çok keyif alarak okuduğumuz eserlerden.
1: Yani
0: evet bu arada orkestra şefimiz Gökhan Karakaya da şunu söyler. Siz spontane okudunuz ama biz de spontane çaldık. Hakikaten onlar da yüreğini ortaya koydular ve ne hissettilerse onu çaldılar.
1: Yani buradan ne çıkarmak lazım Reyhan?
0: Müzik yani, duygu işi tamamen.
1: Öyle bir anda yani iş provasız çalabilmek öyle kolay değil.
0: Kolay değil evet. Herkes
1: dolayısıyla efendim radyoları başında bizi izleyenlerden bir ricam var. Lütfen orkestramız için oturduğunuz kocaman yerden bir kocaman alkış istiyoruz.
0: Evet. Onlara teşekkür ederiz. Şimdi sen iki eser seslendireceksin abicim.
1: Evet. Tam kendi yörem. Doğup büyüdüğüm yer. Karadeniz diyormuşum.
0: Ben de şaşırdım ya.
1: Ya tabii bunu hiçbir zaman yani bir Karadenizli orada doğup büyüyen bir evet, insan kadar okumamız mümkünü yok. Yani ben nasıl ki doğdum yani o işte Sivas'ın Malatya'nın zaten ailemde o lehçe var.
0: Tabii ki.
1: Gidik gelik yani
0: değil mi?
1: Bunları zaten çocuklukta duyduğum için dolayısıyla onu benim bir Karadenizli'nin benim gibi bir Malatya okuyamayacağı gibi ben de bir Karadenizli'nin bir Karadeniz türküsünü okuyamayacağım kesin ama tabii Türkiye ve burası
0: ve
1: her yöreden seslendirmeye çalışıyoruz. O zaman diyelim ki asarım balını gel salını salını adam cebinde daşır senin gibi gelini diyelim. Arkasından evet. Da bakalım ne gelecek.
0: Hadi bakalım buyurunuz.

0: yine planda olmayanları yaptığımız bir yayındı abicim, değil mi? Sonlara yaklaşırken tekrardan belirtmek isteriz.
1: Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için.
0: Abicim benim için şereftir, çok teşekkür ediyorum ben
1: ya
0: de.
1: Ya ben sana eşlik ettim diye gelmedin değil mi?
0: Asla, olur mu?
1: Ya onu bilelim de şimdi.
0: Zafer abi yok artık.
1: Sen de hissettin yani bir şeyler yani.
0: Ben tabii ki. Bir kere her şeyden önce Giresun Görele türküsü. O yüzden.
1: Ya Giresun'un bende bir ayrı bir yeri var biliyor musun?
0: Aa bende de abicim.
1: Zamanında bayağı yıllar önce Giresun SP'ye yayla şenliğine davetliydim. Tabii oraya gittim ve orada birbirinden güzel Karadeniz türküleri söyledim. Reyhancığım yani öyle bir anda çıkıp da Karadeniz
0: burada okumuyorum diyorsun.
1: Tabii ki yani. Ya bunun bir şeyi var yani.
0: Öncesi böyle, var diyorsun abi. Kesinlikle bu arada Giresun'un bölge müziğini tabii Gökhan da daha iyi bilir ama Giresun bölge müziğinde de çok Karadeniz havaları almayız. Ordu'da da öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Yani biraz böyle hani o Trabzon'daki hissettiğimiz o ağız yapısı buralarda yok. Giresun. Daha çok hissediyoruz. Yani Sivas'a da yakın abicim Giresun zaten.
1: Evet. Ya Giresun'a ayrıca böyle bir sevgim var. Niye biliyor musun?
0: Niye?
1: Ya Giresun'daki fındık hiçbir yerde yok.
0: Öyle mi?
1: Ben de bir fındık hastası olarak.
0: Öyle mi?
1: Evet. Buradan zaman bütün Giresunlulara selam
0: evet,
1: olsun.
0: Evet, bütün Giresun'a selamlar, saygılar.
1: Evet Reyhancığım, senden ne dinleyelim?
0: Abicim bir Elazığ türküsü dinletmek isterim.
1: Tabii ki.
0: Dağlar dağımdır benim diyelim. Sonrasında da Kırşehir ve Yozgat dolayları diye geçer repertuarda. Toprak taşın kenarı, hey nari dinleyenlerimiz bilir bence. Benim bir tarafım da bu arada Yozgat'tır babaannem. Oo. Babaannem Yozgatlıdır. O yüzden o bölgedeki bütün dostlarıma, hemşehrilerime, akrabalarıma gelsin diğer
1: türkünde. Evet dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Evet Reyhancığım.
2: Abicim.
1: Eminim ki şu anda radyoları başında bizi dinleyenler sana eşlik ettiler.
2: Evet,
1: o coşkun sesleri
2: öyledir.
1: Duydum.
2: Öyle diyorum, mi? Evet. Sen duyduysan öyledir. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Bizleri hala dinleyenler vardır herhalde. Belki de
1: hala derken?
2: Belki de TRT Türkü şu an yeni açmışlardır. Ne dersin?
1: Hayır hayır, onlar bekliyorlar. Yani dört gözle Türkiye'nin başlamasını bekliyorlar bence.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii ki.
2: Ama yeni açanlar için de Türkiye'nde olduklarını hatırlatalım.
1: Evet, Türkiye'ndesiniz efendim.
2: Evet, Zafer Albayrak ve Reyhan
1: Eriş. Reyhan Eriş ve birbirinden değerli
2: sasmaçlarımız.
1: Efendim bu türkümüz hasretlik çekenlere gelsin, sevdalılara gelsin, işte yani sevip de kavuşamayanlar mı diyelim, onlara gelsin. Musa Eroğlu'nun çok güzel bir türküsü.
2: Hangisini okuyacaksın?
1: Telli turnam selam götür sevgilimin yarına, evet. Üzülmesin ağlamasın, belki gelirim yarına diyelim. Arkasında tabii bu kadar yani böyle hasret çeken insanların eğlenmesi de lazım. Hemen arkasında Kırşehir'e gidelim. Neşet Ertaş'tan kesik çay içilir mi, soğuk sular içilir mi diye.
2: Deva olsun o zaman ikinci türküde.
1: Evet.
2: Haydi bakalım, buyurunuz.

0: Efendim biraz mikrofona geç gelmiş olabiliriz. Reyhancığım yine dayanamadı ve bize eşlik etti sağ olsun. Tüm orkestra da eşlik etti. İyi ki varsınız arkadaşlar.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Reyhancığım programın sonuna geldik.
1: Evet abicim, istersen.
0: Kapanış yapalım.
1: Yapalım.
0: Tabii ki. Ben bu sefer sondan geleceğim. Sevgili yapımcımız Mehmet Ağa Arıkan, iyi ki varsın kardeşim benim.
1: Evet.
0: Ton maşterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz.
1: Sizler de iyi ki varsınız.
0: Tolga Önbaş. Yani bizlerin seslerini böyle düzgün, güzel bir şekilde dinleyenlere ulaştırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz efendim.
1: Evet, iyi ki varlar. Orkestramızda, bağlamalarda aynı zamanda orkestra şefimiz Gökhan Karakaya, nefesi sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Ataberk Eroğlu, ben Reyhan Ediş.
0: Ve ben Zafer Albayrak, hepinize sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Türklerle kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Son iki türküyü ben seslendireceğim. Buyurunuz efendim.

0: benim türküm.
1: İyi yayınlar. Uşak Banaz'dan yayınınızı dinliyoruz. Ben Ahmet, Yozgat Yelten Köyü'nden Cemal Yılmaz ve Hatun Yılmaz'a selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Sıradaki türküyü de onlara armağan ediyorum.